Gidersen, gidersen yıkılır ve kahrolur. Düşerim dillere, rezil olurum. Sanma, sanma sensiz ben. Sanma sensiz ben bir tek gün mutlu olurum sevdiğim. Yalvarırım sevdiğim, yalvarırım.

0: Türkiye Eğitim Merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Gönüllere dokunan türküler.

0: Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün. Kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.
1: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
2: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
3: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
1: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
4: Bahis alışı bahis oynamakta, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
5: Bu mu?
6: Bu mu?

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

Daha fazlası için Radyo Doğu Beyazıt'ı dinlemeye devam edin. Radyo Doğu Beyazıt.

0: Kentin Tek Radyosu.
1: Kentin Tek Radyosu.
2: Güneşin doğduğu yerden yükselen ses. Radyo Doğu Beyazı.
3: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. Reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Radyo Aktif Show.
1: Herkese merhabalar, günaydın, hoş geldiniz. Yeni bir güne, yeni bir saate, yeni bir programa merhaba diyoruz ve sizlere de merhaba diyoruz, hoş geldiniz.

Kimler bizlere eşlik ediyor görelim. 0472 Evet buradayız, hoş geldiniz. Kimler bizlere eşlik ediyor? Pişman değilim senle aldım. 0472 312 30 07. Küçük bir ara, hemen geliyorum. Bir sorunu yaşıyoruz çünkü. Çok küçük bir ara, hemen.

Evet, kimler bize eşlik ediyor görelim lütfen. Bir hata var ya galiba. Bir şey yaşadık ama ne yaşadık ben de çözemedim vallahi. Dedi ama olmadı. Bu kalbimin hakimi savcısı sendin. Müebbet verdin bir kere sarmadı bendeki yangını. Alırına bırak. Kimler bize eşlik ediyor görelim. 0 472 312 3007.

0: Evet, bakalım kimler, kimler, kimler bize eşlik ediyor, bir bakalım. Şöyle 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden bekliyoruz tüm mesajlarınızı diye söyledik. Bugün bu arada tabii programımızın son programı artık programımızın son bölümü yani bugünlük. Haftaya tekrar devam. Erkan Bey hoş geldiniz. Erkan Bey'i görüyorum. Erkan Bey de hoş gelmişler. Ondan sonra telefon numarasının sonu 46 olan dinleyicimiz gelmiş. Sevda Hanım gelmiş. Abdülkadir Bey gelmiş, hoş gelmiş. Sultan Hanım, yok pardon Sultan Hanım değilmiş ya, bu yanlış kişiye baktım, özür dilerim. Kimmiş bakayım? Vallahi göremedim, ismini yazmamış, ismini göremedik. Neyse, devam. Radyomuzun ablası Elif Hanım, Sema Hanım ve bakayım bu kimmiş? Bakalım Leyla Hanım burada ve kızı bize eşlik ediyor gördüğüm kadarıyla. Başka bu kadar mıyız başka? Ya bu arada bir sesimiz gitti geldi ya, bir sorun var mı acaba ya, bize biri yazabilir mi? Mikrofon sesinde, özellikle benim sesimde bir sorun var mı? Çünkü bir şey oldu da ne oldu bilmiyorum.
1: Pişman değilim senle olduğuma, yapamadıklarım aklımda.
0: Yaren Hanım gelmiş, hoş gelmiş. Yaren Hanım'ı da görüyoruz. Ve başka bu kadar mıyız? Bakalım. Ferhat Bey, hoş geldiniz Ferhat Bey. Düşük değil değil mi Ferhat Bey ses? Çünkü az önce bir şey oldu da sonra ayarladık ama inşallah şu an sesim düşük gelmiyordur. Evet, devam. Bakalım. Sonumuzu getirsen sonunda, sonu son etti kıydı bu aşka, sonunum dedi sonsuz. 0-472-312-3007 WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz diyelim ve. Bakalım başka kimler bize eşlik ediyor.
1: Yangını alırına bırak dedim olmadı. Bu kalbimin hakimi savcısı sendi.
0: Bu arada ne diyecektim? Haberler var. Hemen haberlere bakalım mı? Petrol düşmeye başlamış biraz. Bu iyi haber. Çünkü maalesef ki geçenlerde bayağı yükselmişti. İran-Amerika arasındaki gerginliğin biteceğine dair umutlar nedeniyle petrol biraz düşmeye başlamış. Galiba Türkiye'de de 92-93 TL'ye düşmüş. Milli Eğitim Bakanlığı duyurmuş, diyor ki bazı okullarda dersler yarım saat olacak. Yani 30 dakikaya inebilecek. Normalde şu an herhalde 40 dakika mı? 45 dakika mı tam hatırlamıyorum ama böyle bir şey, ama düzelecekmiş. Bir dinleyicimiz gelmiş, hoş gelmiş. Nuriye Hanım gelmiş, hoş gelmiş. Bakayım Nuriye Hanım gelende bize yayın hakkında bilgi veriyor. Ne demiş? Günaydın, şu an bir sorun yok gibi ama her an olabilir bu. Nuriye Hanım teşekkür ederiz. En güzel şarkımızı bugün Nuriye Hanım'a göndereceğiz. Vallahi Nuriye Hanım ve birkaç dinleyicimiz var. O kadar çok yardımcı oluyorlar ki bize ses konusunda. Onların emeği gerçekten çok büyük yani.

Efendim Azat Ergül bizi dinliyormuş Ağrı Doğu Beyazıt'tan. Azat Bey biz de Ağrı Doğu Beyazıt'tanız. Memleketliyiz, hemşeriyiz. Radyo Doğu Beyazıt dinliyorsunuz. Sıradaki şarkıyı eşi Sibel Hanım'a armağan ediyor. Ve biz de o zaman size de gönderelim Azat Bey. Hem size hem eşinize güzel bir şarkıyı göndereceğiz. Ramazan Bey hoş geldiniz. Ramazan Bey aramızda. Bakayım. Bugün ne güzel dinleyiciler geliyor, görüyorum hepsini, teşekkürler. Borcum.

Baran ve de Seyfi yardımcıya Seyit yardımcıya armağan ediyorlarmış. Göndereceğiz. Keşke isminizi de gönderseydiniz. En azından arkadaşlarınız söylerdi. Ha, Seyit Bey. Tamam, gördüm isminizi. Evet. Bakalım. Başka. Abi geçen seni gördüm, modun çok düşüktü. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. olabilir. Herkes şey değil. Bazen mesela beni radyoda dinliyorlar ya, sanıyorlar ki ben her zaman böyle 10 numara gülüyoruz. Bizim işimiz bu. Ben yoksa normal hayatta bu kadar değilim. Eğlenceli değilim. Ceren Hanım merhabalar, Mazlum Bey nasılsınız? Günaydın. Güzel şarkı bugün. Ne? Güzel bir şarkı istiyorsunuz. Bir de günün konusu nedir? Günün konusu ne olsun biliyor musunuz? Ne olsun ya günün konusu? Aklıma hiç gelmedi. Ceren Hanım var mı aklınıza bir şey? Güzel şarkılar göndereceğiz tabii ki size de. Güzel şarkılar gönderelim. Günün konusu ne olsun ya? Vallahi bir şey bulamadım. Dur düşünüyorum şu an, bakayım.

0: Günün konusu ne olsun? Murat Bey hoş geldiniz. Murat Bey bu aralar bizi dinlemiyor herhalde. Çok denk gelmiyor yani.
1: Sen yarim olacaksın. Başka yolu yok bunun. Her şey senin.
0: Ne demiş bakayım? Vallahi anlamadım ki Ceren Hanım bugüne kadar ne pişmanlık, pişmanlıkları mı konuşalım onu mu diyorsunuz?
1: Başka yolu yok bunun, her şey senin uğruna, katlanmak boyun borcum, her şey senin.
0: Tamam valla benim de aklıma o geldi aslında. Onu konuşabiliriz ya bence de. Pişmanlıklarımızı konuşalım. Ne karşı pişmanlığınız var? Suat Tayfur, Doğan değil. Doğuş Alkan, Hakan Tanlı, Murat Sultan ve de bakayım. Muratcan Abbasoğlu, Volkan Erdoğdu arkadaşları için Ahmet Kaya'dan Metris'in Önü şarkısını istemiş. Saatlerimiz 10:10 efendim. Saatlerimiz 10:10 ve güzel bir şarkıyla başlıyoruz. Pişmanlıklarımızı konuşalım mı? Hadi ben de birkaç şey söyleyeyim ki siz de yazın diye. Pişmanlıklar. Efendim, maalesef ben mesela insanlara karşı şöyle söyleyeyim. Nasıl toparlayacağımı bilmiyorum o yüzden biraz şey yaptım. Bengü Hanım hoş geldiniz. Bengü Hanım da aramızda. Ya ben insanlara karşı eskiden çok kolay kolay hayır diyemiyordum. Hala da birazcık var ama şey var bir de mesela ben insanların hani yardımına koşan, onlara yardım etmeye çalışan bir insandım. Hala da o huyum var. Ben o huyumdan çok nefret ediyorum ve de pişmanım. Keşke yapmasaydım. O benim en büyük pişmanlığım bence. Yani insanlara fazlasıyla yani hak etmediği kadar yardımcı oluyorum işte gerekeni yapıyorum ama sonunda ben yanıyorum, ben pişman oluyorum. Benim en büyük pişmanlığım bu. Peki sizin en büyük pişmanlığınız nedir? Benim gibi kopya çekmeyin, benim gibi konuşmayın lütfen. Siz de başka şeyler söyleyin olur mu? Biraz farklı olsun ya. Hatta işte insanlar şöyle bundan pişman oldum değil, biraz farklı şeyler. İsminizi vermek zorunda değilsiniz bu arada. Evet, Nojim Bit Botan'dan Dije doktor istiyorum demiş. Doğu Beyazıt'tan Azat Ergül. Azat Bey bir bakalım, lütfen çalın demişsiniz. Varsa seve seve çalarız tabii ki. Niye diğer tüm dinleyeceğimizin şarkısını çalabiliyorsak sizinkini de seve seve çalarız. Ben çok konuştum, onun farkındayım. Hemen araya gidiyoruz. Aradan sonra geliyoruz. Ömür Hanım burada. O da hoş gelmiş. Hemen Ferhat Bey bir mesaj göndermiş. Onu da okursam araya gideceğim. Evet bakalım Ferhat Bey bize ne demiş acep. Hemen Ferhat Bey'deyiz. Ferhat Bey ne demiş diyor ki şu an Doğu Beyazıt Atatürk İlk Öğretim Okulu'nda ve de ortaokulunda ders süreleri zaten 30 dakika. Niye onlar erken başlamışlar? Herhalde Ferhat Bey biraz erken başlamışlar onlar ama Milli Eğitim yeni açıklama yaptı valla. Ama 30 dakika daha iyi ya.

Vallahi sonra uyku geliyor. Hatırlıyorum ben çok uykum geliyordu ya. Ben mesela beden dersi ve matematik dersini hiç sevmezdim. İnsan nasıl manyak mısın lan? Beden dersi sevilmez mi? Ama vallahi sevmiyordum ne bileyim. Bir matematik bir beden.

Ve devam ediyoruz kaldığımız yerden ve bakalım kimler neler demiş. İlk kiminle başlıyoruz? İlk Leyla Hanım'la başlıyormuşuz. Sonra devam edeceğiz. Peki şimdi bakalım bizlere yazanları görelim neler demişler. Günaydın mesajlarını okuyalım. Sonra araya da gideceğiz tabii ki. Bu arada sevgili dinleyiciler, pişmanlıkları konuşuyoruz. Sizin ne varsa yazın. Biraz kısa yazın lütfen. Çok uzun yazıyorsunuz. İnanın o kadar uzun ki okunamıyor. Destan gibi oluyor. Bir de çoğu dinleyicimizde de şöyle bir durum var maalesef ki. Mesela imla kurallarına uygun da yazmıyorlar. Çok zorlanıyoruz böyle maalesef ki. O yüzden birazcık o konuda kısa yazmanızı rica ediyoruz. Ha, ben uzun yazarım kardeşim derseniz de tabii ki de seve seve yazabilirsiniz. Ama ne yapacaksınız bu sefer de ses kaydı atabilir veya gelin yayına konuşalım. En güzeli bence bu. Diye söyleyelim. Peki hemen devam edelim. O zaman Leyla Hanım'la bir başlayalım. Pişmanlıkları konuşuyoruz. Lütfen yazın. Geliyoruz. Erkan Bey'e de mesajını okuyacağız birazdan. Çünkü o da ikinci sırada. Bu arada kimdi? Azat Bey. Azat Bey, şarkınızı bulamadık.

0: güzel bir şarkı istemiş gerçekten. Onu da görüyorum. Peki. O zaman hazırız.
1: Günaydın Azlıma, ben Aslı'yım. Babam Baran Çelik için sizden Şahi Bedo'dan Çağraşan'ın parçasını armağan etmek istiyorum. Çalarsanız seviniriz. Şimdiden teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Evet, Asmin babası için bize ulaştı ve şarkıyı istedi. Bizler de hemen çalacağız. Günaydın mesajlarınızı görüyorum. Tüm günaydın mesajlarınız için teşekkür ediyoruz. Ömür Hanım günaydın demiş, hoş gelmişsiniz diyelim. Bugün bayağı işimiz var, öyle görünüyor. Çok mesaj geliyor ama olsun. Bizim Perşembe klasik ya, herkes Perşembe günü geliyor. Hadi bakalım, Şahabedo, Çavroşoman.

Evet, radyomuzun ablası oğlum hoş geldin, günaydın diyor. Oğlum diyor, senden Ahmet Kaya'dan nereden bileceksiniz şarkısını istiyorum. Sonra değiştirmiş. Allah'tan da değiştirdi. Bence daha güzel oldu. Bu şarkı bence daha güzel. Diyor ki Rukeni, Oy Rukeni şarkısını istiyorum diyor. Bir de oğlum diyor, sesin gitti geldi ama şu an iyi demiş. Teşekkür ediyorum bizi bilgilendirdiği için, sağ olsun. Bir de diyor ki oğlum diyor, inan diyor, ben çok pişmanım diyor. En çok sana sen benim annem gibisin diyenlerden korkun diyor. Ben kimleri evlendirdim, kimlere yardımcı oldum ama şu an en büyük düşmanlar da ben oldum diyor. Çok doğru söylüyor. O kadar doğru ki maalesef öyle. Mesela bir hafta içinde size sen şöylesin, sen harika bir insansın, sen 10 numara bir insansın diyor. Sonra bakıyorsun yani başka bir alemde, başka bir şekilde çok zor böyle insanlar da var. O yüzden maalesef bu yüzden radyomuzun ablası pişmanmış. Böyle bir pişmanlığı varmış. Peki ya yapacak bir şey yok. Böyle olmuş artık bir kere. Diyelim. Peki başka Erkan Batur ve İbrahim İsmailoğulları bizi aradı. Okan Batur Erkan Batur'a İbrahim İsmailoğulları şarkı isterken, Erkan Batur ise Hanifi Tanrıverdi'ye, Okan Batur'a İbrahim İsmailoğulları ve Cemal Emengen'e şarkı istiyor. Erkan Bey Allah elinizi versin. Şey diyor, Demet abla hoş geldin şarkısını istiyorum ama bulamadık. Bulsaydık çalardık. Güzel olurdu. Güzel olur. Peki iki dinicimizin de şarkılarını bulduk, listeye aldık, geliyor diyelim. Ama öncesinde Oy Rukeni şarkısını sadece radyomuzun ablasına gönderiyoruz.

devam ediyoruz. Bakalım neler var. Evet, az önce Erkan Bey'in şarkısını, mesajını okumayı unutmuşum ya. Erkan Akay, kusura bakmasın, hemen okuyacağım. Efendim Gökçen kimdi? Bakayım da ismini vermek istemediği için sanatçının ismini söyleyeyim bari kendisi bilsin. Bakayım şarkı nerede ya? İsmini vermek istemiyorum. Ha, Gökçe Karaman şarkısını, Karaman şarkısını isteyen dinleyicimiz. Şarkınızı bulamadığım için sizden yeni bir şarkı rica ediyoruz. Erzurum'dan günaydınlar tüm Bazit halkına. Bahoz Aslan'dan Dilberi Dilber parçasını istiyorum demiş. Erhan Akay, Erkan Şahin, Mamo, Bülent Hakim arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Erkan Akay bir de size de gelsin diyor. Sağ olun Erkan Bey, teşekkür ediyoruz. Şarkınızı hemen çalacağız. Aynı mesajı göndermiş. Aynen aynı mesajı göndermiş. Mazlum Bey diyor, benim isteğim diyor, sizin isteğiniz geliyor Erkan Bey. Çalmaz mıyız ya? Birinci sırada diyor. Sizinki birinci sırada değil Erkan Bey. Sırayla gidiyoruz ya, o yüzden sizinki ancak yeni sıra geldi maalesef ki. Evet, Gökçen Kahraman'dan şarkı isteyen dinleyicimiz şarkısını değiştirmesi gerekiyor. Peki Erkan Akay'dan güzel bir şarkı geldi. Dinleyelim, hemen sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz diye söylemiş olalım sevgili dinleyiciler. Hadi bakalım o zaman şarkıyı bir dinleyelim, sonra bakalım neler olacak.

Evet, devam edelim. Kaldığımız yerden Erkan Bey'e gönderdik arkadaşlarıyla birlikte. Umarım keyifle dinlemişlerdir şarkılarını ve geldik Elif Hanım'a. Elif Hanım, maalesef ilk şarkınızı bulamadık. Siz de zaten tahmin etmişsiniz ve onun için bir şarkı, başka bir şarkı istemişsiniz. Güzel olmuş, en azından sıranızı kaçırmadan şarkınızı çalabileceğiz. Peki neredeyiz? Elif Hanım ne demiş? Bakayım. Mazlum Bey diyor, bakayım. Ha şey, şunu şuradan başlayacağım, pardon, yanlış yerden başladım. Günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın, nasılsınız diye sormuş. İyi olmanızı temenni ediyor diyor, radyo başında yerimi aldım diyor. İyi olmaya çalışıyoruz, umarım siz de iyisiniz Elif Hanım, her şey yolundadır. Bugün kaçak çay yok diyor, bir acı kahve var diyor, afiyet olsun. Bugün de sizden iki gündür dilime dolanan, aslında hiç tarzım olmayan bir şarkı isteyeceğim diyor. Hüseyin Kağıt'tan bir şarkı istemiş ama maalesef bulamadık. O yüzden çalamıyoruz ama diğer şarkınız geliyor bu arada. O şarkı yolda, az kaldı. Ve eğer yoksa Hece'den bir şarkı istemiş, onu istiyormuş. Şimdiden teşekkür ediyorum demiş. Evet, istediğim şarkı yoksa Hece olsun demiş. Tamam, geliyor. Ondan sonra diyor ki, şu an sorun yok seste Mazlum Bey diyor. Tamamdır Elif Hanım, çok teşekkür ediyoruz bilgi verdiğiniz için. Bu ilginç, bak diyor ki Mazlum Bey diyor, bakanlığın kendi sisteminden haberi yok diyor. Vallahi bilmiyorum, haberi ben öyle gördüm, niye öyle oldu bilmiyorum. Maşallah diyor, ne sistematik çalışıyorlar diyor. Vallahi bilmiyorum, dediğim gibi belki haberin detaylarına da bakmadım ama başka bir şey de olabilir. Bizim çocuklar diyor okullarda diyor, Cemile Yassı Boğabe'de bakayım, Hasan Çoktin'de diyor, bir yıldır diyor zaten 30 dakika dersleri alıyorlarmış. Ha, vallahi ilginç. Bir iki kişi daha yazdı böyle. Demek ki böyle bir sistem varmış. İlginç. Acaba Türkiye geneline mi geldi? Yani ilk önce bir Doğu Batı tarafına falan bir denendi, sonra mı oraya geçti? Bilemedim. Belki pilot il olarak da ilçe veya il olarak da bizimkini kullanmış olabilirler. Peki o zaman şöyle yapalım. Hece Erdem diyorum. Hece dinleyelim, sonra buradayız. Bu arada gitmeden önce bir mesaj daha okuyayım. Merhaba abi, iyi yayınlar diliyorum. Bir ay önceye kadar sana bayılıyorum. Sen harikasın. Allah seni başımdan eksik etmesin diyen kişi diyor, şu an benim en azılı düşmanımmış gibi davranıyor. Her yerden beni engellemiş. Ailemin telefonundan bile ulaşamıyorum. Düşünebiliyor musun ya demiş. Ya işte insan böyle de yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Yapmayacaksınız kardeşim yani. Kendinizi insanlara feda etmeyeceksiniz. Öyle oluyor sonra. Engelliyor yani. Niye? Düşmansın çünkü sen. Ve o yüzden pişmanım. Hem de çok pişmanım. En çok da kendime kızıyorum demiş. Kendi aptallığıma pişmanım demiş. İsmimi vermezsen sevinirim demiş. Tamam.

Annemi dinlemediğim için pişmanım. Annem ne zaman bir şey söylese gerçekten çıkıyor Mazlum Bey diyor. Geçenlerde mont al üşürsün dedi. Ya ne alaka dedim. Üşüdüm gerçekten diyor. Annemi dinlemem lazım diyor. Anneleri öyle biliyorlar. Günaydın Mazlum Bey. Sizden güzel hareketli bir şarkı istiyorum demiş Abdülkadir Bey. Tabii ki de en güzel şarkıyı göndereceğim. Bu arada Botan Bey burada mısınız? Botan Bey, Botan Bey buradaysa ben buradayım yazsın. Görmem lazım Botan Bey. Botan Bey aynı mesajı atmakla sıra size gelmez. Sıranız mesela çoktan gelecekti ama siz aynı mesajı gönderdiğiniz için gelmez. Botan Bey buradasanız lütfen ben buradayım yazın. Başka hiçbir şey yazmayın. Size sadece söyleyeceğim şeyi yazın. Ben buradayım deyin. Botan Acar. Evet. Neyse bakalım yazacak mı merak ediyorum. Merak içerisindeyiz. Evet Abdülkadir Bey'in mesajını okuduk. Evlendiğime pişmanım. Evet. Bakayım. İsmini okuyacak mıyız dinleyicimizin? Okumayalım herhalde. Evlendiğime pişmanım diyor dinleyicimiz ve adımı delirtirler diyor. Kimi deli eder, kimi de rezil eder diyor. Neyse isminizi okumayayım belki. Birileri duyar şey yapmasın. Botan Acar burada mısınız? Botan Acar. Bak dinlemiyor adam. Üste mesaj atıyor. Bir daha mesaj atarsa engelleyeceğim. Vallahi kim bana ne derse desin. Kusura bakmayın yani. Bu kadar olmaz ama ya. Rahatsız etmeyin kardeşim. Bak sizin yüzünüzden mesajlar karışıyor. Evet. Metresin önü şarkısını çalacağız. Suat Bey istemişti. Zaten mesajını okumuştuk. Şimdi de şarkısını çalmaya geldik. Evet. Bakayım. Sırayla gidiyoruz. Sırada... kim varmış bakayım. Evet şöyle hemen bakalım. Evet bakayım. Abi mesajım kaldı. Mazlum Bey demiş. Murat Bey mesajınız kalmadı. Sırayla geliyorum az kaldı. Size çok az bir süre kaldı. Bu şarkıdan sonra zaten sıra size gelecekti. Biraz diyeceğimiz çok sabırsızlar. Ama sabırsızlıkları da şöyle. Mesela hep ben onu fark ediyorum. Genelde şarkım çalmadı mı diyenler bir bakın. Ertesi şarkı yani bir sonraki şarkı onun oluyor. Veya benim mesajım bunu ne zaman okuyacaksa diyor. Bir bakıyorum bir sonraki mesaj onun oluyor. Öyle ilginç bir şey yaşıyoruz. Peki Botan Bey burada değilmiş. Bir daha yazmasın yoksa engelleyeceğim bu arada.

0: Evet, geldik Murat Kandemir'in mesajını okumaya ve saatlerimiz 10.46'yı gösteriyor. Bu arada Abdülkadir Bey, sizin için çok güzel bir şarkı listeye aldım. Murat Bey diyor ki tamam reisim diyor. Eyvallah Murat Bey, sağ olun, teşekkür ediyoruz. Bakayım, selam iyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Merhaba, iyi yayınlar dilekleriniz için teşekkürler. Ben Murat Kandemir demiş ve de Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan Erkan Salman, Doğuş Alkan, Özkan Bulut ve de Açık Cezaevinde bulunan Tuncay Bayram, Cemil Sara ve de tüm mahkum arkadaşlara sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. O zaman tam da güzel bir şarkıya denk geldi bence. Cuk diye oturdu bu şarkı. O zaman bu şarkıyı bir dinleyelim Murat Bey. Peki hemen devam edelim. Kimler neler demiş bizlere, pişmanım dediğiniz ne varsa lütfen yazın dedik, yazıyorsunuz görüyorum. Bakalım abi, yıllar önce annem dedi bana gel yemek nasıl yapılır öğreteyim diye, yapamadım edemedim, şimdi çok pişmanım, hep laf işitiyorum demiş. Teşekkür ederim demiş Murat Bey, Murat Kandemir, biz teşekkür ediyoruz. Pişmanım diyor dincimiz. Bak hanımlar, genç kızlar, yemek yapmayı öğrenin. Dinicimiz pişmanmış. Niye? Çünkü yemek yapmayı bilmiyor. Sürekli laf işitiyormuş. Hak ediyorum diyor ama. Pişmanım ama hak ediyorum diyor. Böyle gerçekçi dinleyicilere vallahi bayılıyoruz. Başka? Bir Sema Hanım'a kulak verelim. Bakalım Sema Hanım bize ne demiş acep? Hemen bakalım.
1: Günaydın Mazlum Bey. İyi yayınlar diliyorum. Size kolaylıklar diliyorum.
0: Pardon, hızlanmış. Hemen düzeltelim. Hemen hızlandırmayı düzeltelim. Evet.
1: Günaydın Mazlum Bey. İyi yayınlar diliyorum. Size kolaylıklar diliyorum. Günaydın Ferhat'ım. Seni çok ama çok seviyoruz. Kendine çok çok iyi bak. Çok yakın zamanda görüşeceğiz inşallah. Seni çok ama çok seviyoruz. Her zaman dualarımdasın.
0: Aa, ses gitti. Ya bizim niye böyle oluyor? Niye bir türlü? Ah bak, gitti. Vallahi gitti. Evet, bir dakika. Niye böyle oluyor? WhatsApp'ı en son vallahi kökten sileceğim ha. En son gerçekten sileceğim.
1: Seni çok ama çok seviyoruz. Her zaman dualarımdasın. Allah'a emanet ol. Sıradaki güzel bir şarkı Ferhat'ıma gelsin Mazlum Bey. Ona armağan ediyorum. Güzel bir Kürtçe şarkı olursa sevinirim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Eyvallah Sema Hanım. Teşekkürler. Güzel bir şarkıya denk geldiniz. O zaman bu şarkıyı kardeşinize gönderelim. Kürtçe güzel bir şarkı Devrim Çelik'ten gelsin. Bir mesaj da okuyalım. Şöyle. Merhaba abi, iyi yayınlar. Annem demişti evlenme diye, evlendim. Pişman oldum. Keşke evlenmeseydim o kişiyle diyor. Ha, şey, evlendiğinize değil. Şahıs ile. Evlendiğiniz şahısla evlendiğiniz için pişmansınız. Annenizi dinlememişsiniz. Anladım. Sevgi karın duyurmuyor Mazlum Bey'de bir şey. Doğrudur.

Ve geldik Ramazan İyigül'ün mesajına. Bu arada dün Ramazan Bey bana laf attı. Duydum ama bir şeyle uğraşıyordum. Herhalde cevap veremedim. Bizim öğleden sonraki programda Helin arkadaşımızın programında laf attı bana. Onu duydum ama cevap veremedim. Hemen cevap hakkımı şimdi kullanacağım. Ramazan Bey diyor ki Mazlum Bey de işte diğer dinleyiciler gibi işte bir soğuk oldu bir sıcak oldu diyor. Ramazan Bey valla ben yıllardır hep aynı fikirdeyim. Ben diyorum ki sonbahar ve ilkbaharı seviyoruz. Özellikle ilkbahar çok güzel. Ben hep mevsimler ilkbahar olsa hiç şikayet etmem. Onu söyleyeyim yani. Ben öyle bir insan değilim. Ramazan Bey. Evet. Peki Ramazan Bey demiş ki günaydın Mazlum Bey, hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk, teşekkürler, günaydın sizlere de. Koray Avcı'dan Hıçkırık tuttu şarkısı. İlginç şarkılar geliyor Ramazan Bey'de. Bu şarkıyı istiyormuş, bizi dinleyen herkese armağan ediyormuş. Pişman olduğu iki şey varmış. Birincisi insanlara güvenmek, ikincisi ise korona aşısı yaptırmakmış. İlginç. Ya şöyle... Sanırım çok böyle bir şey de çıkmıyor ama Ramazan Bey aşı yaptınız diye var mı sizde bir hasar bir şey? İnşallah yoktur ama artık bir kere olmuş, yapacak bir şey yok. Hepimiz yaptık. Hatta neyse onu söylemeyeceğim çünkü biraz sıkıntı olabilir maalesef. Peki devam edelim şöyle hızlı bir şekilde. Konuyla ilgili bir şey söyleyecektim ama biz yayındayız. Her şey aklımıza gelen her şeyi söyleyemeyiz. Böyle bir şeyimiz yok, hakkımız yok. Onu da biliyoruz tabii ki. Evet, şöyle bakalım neler var. Evet, bir araya gidelim. Aradan sonra geldiğimizde güzel başka bir şarkıyla devam edeceğiz. Acaba hangi şarkı ve kimin mesajını okuyacağız acaba? Bu arada lütfen kimse telefonu aramasın ve... evet, telefon aramasanız yeterli. Şimdilik bu müzik arasını aramayın. Ben bir çay alayım yeterli. Çay aldıktan sonra istediğiniz kadar arayın. Sohbet de ederiz. Evet. Ben öyle dedim diye kesin insanlar arar bak. Öyle ters psikoloji yapacaklar vardır yani. Ya da gıcıklığını ben yaparım ya diyor. Sen çalışacaksın kardeşim. Sen burada o kadar maaş alıyorsun. Dur arayacağım diyenler de çıkar ama olsun, ben çay alana kadar kimse aramazsa iyi olur. Sonra arayın, sohbet edelim. Evet, hizmette sınır yok. Hadi güzel bir şarkı dinleyelim, sonra buradayız.

Valla çayı alabildim ya, kimse aramadı. İyi, güzel, teşekkür ediyorum sizlere. Harikasınız, bu alkışlar sizin için geliyor. Alkışlar sizin için. Teşekkür ediyoruz. Evet, çayımı da aldım ama karıştıramadım. Ne dertli, sıkıntılı bir insanım değil mi? Benim sorunlarım bitmiyor. Hemen şöyle karıştırdık. Bir yudum alayım, sonra devam edelim. Bence gayet güzel olmuş. Peki. Bir son dakika haberi var, hemen paylaşalım. Evet, son dakika haberine göre Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır taraflarında hissedilen bir deprem meydana gelmiş. Son dakika haberine göre Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır, Malatya civarlarında bir deprem meydana gelmiş. Ne kadar olduğu daha belli değil. Yaptığın iyiliklerin hiçbir karşılığının olmaması ve de iyiliklerin karşısında kötülükle sonuçlanması ve sonuçta pişman olmam, bu da benim beni üzüyor demiş Ömür Hanım. Yani hem iyilik yapıyorsunuz, karşılığını alamıyorsunuz, karşılığında bir de kötülük alıyorsunuz, bu da pişmanlık yaratıyor diyor Ömür Hanım. Doğru söylüyor, maalesef öyle. İlginç mesajlar da geliyor. Merhabalar, ben bir şarkı isteyeceğim demiş. Tabii ki de istediğiniz kadar şarkı isteyebilirsiniz ama biz bir tane şarkı çalabiliyoruz. Ben Ayşenur demiş. Ayşenur bir şarkı istiyormuş. Hangi şarkı? Aşkın neyi bakayım? Aşkın ertesi Bahadır Tatlısı sözden istemiş. Aşkın ertesi. Bir bakayım, tamam. Ondan sonra başka şöyle bir mesaj daha okuyalım. Sonra Abdülkadir Bey için hareketli bir şarkı çalacağız. Mısra Hanım diyor ki, merak ettiğim bir şey var. Siz niye telefonunuzu yayında söylüyorsunuz ki, insanlar daha sonra sizi rahatsız etmiyor mu demiş. Mısra Hanım, biz telefonumuzu söylemiyoruz. Bu radyonun numarası. Efendim 0472 312 3007 radyomuzun WhatsApp numarasıdır. Biz niye numaramızı verelim? Bir ara benim başıma ne geldi biliyor musunuz? Onu da anlatayım, öyle gireyim araya. Şimdi biz normalde bu arada radyonun WhatsApp'ı bizde açık. Bizim telefonlarımızda iki tane WhatsApp var. Bizim özel WhatsApp'ımız var. Bir de radyonun WhatsApp'ı var. Yani iki tane uygulama var. Neyse. Biz genelde mesai saatleri içerisinde WhatsApp'a giriyoruz. Mesela radyonun WhatsApp'ı var. Diğer türlü bildirimleri kapatıyoruz. Çünkü 3'te yazan, 5'te yazan, sabahın 6'sında günaydın yazan, bilmiyorum işte başka, he kızım anahtarı halının altına koydum, kuru fasulye pilav yaptım, yerseniz diyen mi? Ondan sonra başkasına göndermesi gereken belgeyi bize gönderen mi? Vallahi bak, bir ara biri kartının önünü arkasını falan çekip WhatsApp'a bize gönderiyor. Böyle insanlar da var. Ondan sonra İşte zaten her türlü mesaj geliyor. Komik video buluyorsunuz WhatsApp'tan bize gönderiyorsunuz falan. Neyse, biz o yüzden bildirimleri kapatıyoruz yayın dışında. Ben bir ara bildirimleri açık tutmuşum. Eyvah ki eyvah. Saat 2'ydi galiba. Bir baktım, bir kendini bilmez biri gitmiş grup açmış. Bir tane WhatsApp grubu. Sonra gruba bizi de eklemiş. Sonra aramış. Telefon car car çalıyor. Gecenin bir vakti uyandım. Neyle karşılaştım? Allah'ım yarabbim, bu ne dedim. Bir baktım grup kurmuşlar, bizi de dahil etmişler. Yani, ilginç şeyler olabiliyor. Yani düşün, bir de telefon numaramızı versek. Oho.

Devam edelim. Kaldığımız yerden iki mesaj okuyalım, sonra araya gidelim. Bakalım bakalım. Evet, Bengü Hanım'a geldik. Bengü Hanım ne demiş? Günaydın Mazlum Bey demiş. Nasılsınız? Sizden doğuştan duygusal bir parça rica ediyorum. Teşekkürler demiş. Peki. Bir bakalım ama doğuştan hangi şarkı var bizde? Bir bakayım ya, merak ettim ben de. Günaydın Mazlum Bey. Şu an hastane bahçesinde sizi dinliyorum. Kim ya demiş. Bakayım, merak ettim valla. Hastane bahçesinde bizi dinleyen. Ha, Güner Hanım'mış. Güner Hanım çok geçmiş olsun ya. İnşallah sorun sıkıntınız yoktur. Şu an dinliyorsanız bu şarkı size gelsin mi? Bence gelsin. Evet, peki. Bir araya gidelim. Güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Sonra buradayız. Geliyoruz.

0: Hanım burada. Ya öyle bir şey başına gelmiş ki valla gülsen gülünmez, üzülsen üzülür ama yani. Üzülmek lazım bence. Ama çok ilginç bir şey olmuş. Valla ilk defa böyle bir şey duydum. Kimin ahını aldınız ya? Ya da kim size nazar değdi? Nasıl bir göz var mı? Alın size pişmanlık Mazlum Bey diye bir fotoğraf atmış. Valla çok geçmiş olsun ya, gülüyoruz ama düz yolda kendi kendine çelme takıp çarpraz bağlarını koparıp ameliyat olmak diyor. İşte böyle bir pişmanlık yaşıyor. Bakın, anlamadıysanız tekrar okuyorum. İyice dinleyin. Çünkü dünyada belki birkaç kez olabilecek bir şey. Bak. Bakalım. Tekrar. Bizim şarkıya ne oldu ya? Ha, Koray Avcı girmiş. Tamam, doğru. Tekrar okuyorum. Bak, iyice dinleyin. Bak. Şule Hanım düz bir yolda gidiyormuş. Tamam mı? Buraya kadar sıkıntı yok. Düz yol. Normalde yani çocuğu bıraksan bile düz yolda gidiyor yani. Benim şu an iki tane yeğenim var. İkiz. Kendisi ikileri. O kadar güzel gidiyorlar ki düz yolda. Yani koşuyorlar, yakalayamıyoruz. 2 yaşında bu arada. Neyse, düz yol, tamam mı? Düz yol. Düz yolda Şule Hanım gidiyormuş. Sıkıntı yok. Nasıl olduysa kendi kendine çelme atmış. Kendi kendine çelme takıp düşmüş ve geçmiş olsun ki gerçekten burası gülünecek şeydi. Ameliyat olmuş ya valla. Çapraz bağları da hasar olmuş herhalde. Çok geçmiş olsun valla. Kurşun falan döktürün ya. Bir ara bir uygulama vardı. Kurşun döktürme uygulaması vardı. Onu indirin bence bir. Kurşun döktürün. Başucumdaki radyoda çalan tüm dram şarkıları bana gelsin diyor. Şule Hanım işte eskiden şey diyordunuz, hep slow şarkı isteniyor. Alın size dram şarkılar. Gelecek birazdan. Günaydın Mazlum Bey, nasılsınız? Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını çalarsanız diyor. Teşekkür ederim diyor. Leyla Hanım geliyor birazdan. Geliyor. Ama bence siz kendinize çelme takmadınız. Hayatın, kaderin veya feleğin çelmesi o. Ben size söyleyeyim yani o. İlginç bir şey olmuş. Ay ay valla ilginç ama yani bilmiyorum, Allah kimseye göstermez ama çok ilginç bir şey düşündüm ama şey bulamadım. Hani ne diyeceğimi bulamadım. Valla bak, güldüğüme bakmayın, komik değil ama yani niye böyle bir şey oluyor ben çözemedim. İnşallah bir daha olmaz valla yani. Üzüldük. Geçmiş olsun. En azından radyonuz var ya, yani düşünsenize o da olmazsa ne yapardınız yani? Allah korusun. En azından radyonuz var. Mis gibi şarkılar geliyor. Oh ne güzel değil mi? Peki. Sevda Hanım günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın.
1: Merhaba. İyi yayınlar Mazlum Bey. Bugün Ferhat'ıma sesli mesaj iletmek istedim. Ferhat'ım, canımın diğer parçası, günaydın. Seni çok seviyoruz. Hepimiz iyiyiz. Sen iyi oldukça tabii ki. Biliyorum ki sen de iyisin. Güzel olacak her şey. Her karanlığın bir aydınlığı mutlaka vardır. Gelecek o aydınlık günler. Çok yakın, inanıyorum buna. Senin de inandığını biliyorum. Sen iyisen biz zaten iyiyiz. Bunu hep söylüyorum. Kalpten de buna inanıyorum zaten. Seni çok seviyorum. Kendine her zaman iyi bak. Aklım, sen de bunu biliyorsun. Senin de bizi. Bunu ben de biliyorum. Bugün böyle bir sesli mesaj atmak istedim. Mazlum Bey, teşekkür ederim size de. Güzel yayın yapıyorsunuz. Devrim Çelik'ten güzel bir parçayı önce Ferhat'ıma, sonra da Aksöz ailesine istiyorum. Teşekkürler.
0: Teşekkür ederim Sevda Hanım. Çok sağ olun ama Devrim Çelik çaldık zaten. Armağan olsun diyelim ama sizi öyle boş bırakmayacağız. Bir şarkı daha göndereceğiz. Peki bir de Blok 3 gönderelim bence. Şule Hanım, talihsiz Şule Hanım bir mesaj daha göndermiş. Acaba ne demiş olabilir? Hepsi ve daha fazlası az sonra.

0: Yav he he.
1: Ay yavrum.
2: Ben de anlat, ben de.
3: Ya he he dedi ve bitirdi şarkıyı. İlginç şarkılar var bugün. Şöyle devam edeceğiz. Bakalım. Neler var. Şule Hanım'ın mesajını biraz daha bekleteceğim. Herkes merak etsin.

Benim en büyük pişmanlığım bir gelin ve kaynana dramasına şahit olacaksınız. Bak hazır mısınız? Gelin kaynana dramalarını seviyor çoğu insan ama dur size bir tane anlatayım hemen. Benim en büyük pişmanlığım eşim söylemesine rağmen kaynanamın iyi olduğunu düşünüyor olmam diyor ve de her seferinde bize değer veriyor diye düşünmek diyor. Sonuçta eşim haklı çıktı diyor. Ya ama annesini tanır yani erkek size öyle dediyse dikkat etmeniz gerekiyordu. Artık geçmiş olsun yani. Mazlum Bey benken ben de diyor hani pişmanlığım konusunda ben kime yardım etsem iyilik yapsam diyor benden kaçıyor diyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum ama diyor ben kime iyilik yapsam bir bakıyorum benden uzaklaşıyor diyor. Yaren Hanım acaba şey mi çok mu abartıyorsunuz iyilikleri? Niye öyle oluyor ki acaba ya? Çok mu üzerine ilgi, alaka falan ile düşüyorsunuz insanların acaba? Bilmiyorum. Biraz şey, iyiliğin dozunu düşürmeniz gerekiyor. Bakayım Ayhan Önder'den bir şarkı istemişsiniz. Geliyor birazdan, o da gelir. Bence şey yapın, iyiliği dozunda yapın. Belki o zaman şey olur. Belki o zaman kaçmazlar. Ama niye bir insana iyilik yaptık diye kaçarlar ki bilmiyorum. Bilemedim yani. Şey gibi ondan olabilir. Evet neyse. İlginç mesajlar gelmeye devam ediyor. Bir mesaj daha mı okuyacağız yoksa araya mı gideceğiz? Bakayım. Tamam. O zaman bir tane mesaj daha okuyabiliriz. Evet. Aynur Hanım burada. Aynur Hanım da yine güzel bir mesaj göndermiş. Hemen onu da alayım. Okuyayım. Ve gideyim. Evet böyle de konuşalım. Peki Ayşenur hala burada değil mi? Ayşenur mesela şarkın geliyor. Merhabalar Mazlum Bey. Bir haftalık yeni dinleyiciniz Aynur ben demiş. Aynur Hanım bir hafta mı dinliyorsunuz? Hiç sizi hatırlayamadım ama ilginç. Hiçbir şey için pişman değilim diyor Aynur Hanım. İlginç. Doğrularım bana güzel evet kazanımlar kattı diyor. Yanlışlarınız mı doğrularınız mı bilemedim ama yanlışlarım ise anladım bugün olduğum insanı olgunluğunu evet temennini oluşturdu diyor. Güzel söylemişsiniz. Aynen öyle. Mesela insan pişman oluyor ya işte ben niye böyle niye benim başıma böyle şeyler geldi demek yerine aslında onlar bir olgunluk bir gelişim sürecinde olduğunuzu gösteriyor biliyor musunuz? Aynen öyle çok doğru söylemiş. Yaşadığım her şeyi iyi ya da kötü diyor. Beni bugünkü ben yaptı diyor. Ben bu yüzden diyor geçmişime kızmak yerine ya da pişman olmak yerine diyor. Evet bana kattıkları için teşekkür ediyorum demiş. Çünkü demiş ve bazı yanlışlar insanlara en doğru yolu gösteren öğretmenlerdir diyor. Doğru söylemişsiniz fakat bilmiyorum biraz katılmakla beraber biraz da katılmamak gibi bir şey var bende. Niye biliyor musunuz? Ben bu kadar iyimser olamıyorum nedense. Bilmiyorum. Belki de benden kaynaklanıyor. Belki de karamsar ruhum izin vermiyordur ama Pollyanna olmak gibi biraz geldi bana ama yine de teşekkür ediyoruz tüm pişmanlıklarımıza. Bir söz vardı bir ara denk gelmiştim şey diyordu. Belki de kötü insanlara teşekkür etmelisiniz. İyi insanların değerini size hatırlattıkları için. Hadi ya demiştim ama şimdi kullanabiliriz.

0: Efendim bir mektup var, onu birazdan dinleteceğim sizlere. Nasıl yani, mektup dinletilir mi diyeceksiniz. Evet, birazdan dinleyeceğiz. Çok güzel bir şeydir ya. Bakalım. Göreceğiz. Göreceğiz. Zamanı gelsin size paylaşacağım. Şule Hanım ne demiş? Şule Hanım diyor ki hep sürücüler yüzünden diyor. Niye ya? Lütfen yayalara öncelik verin diyor. Ha valla o konuda ya bizim sürücüler, ya bizimkiler şey yapıyor ya, mesela nasıl desem, mesela yolda biri geçiyor ya, adam gaza basıyor ya. Böyle şey olur mu yani? Hep sürücüler gerçekten gaza basıyor, ben görüyorum yani. Ne derler? Yaya önceliğine önem veren de şey, güvenemiyor. Ya acaba şimdi bu bana tuzak mı kurdu ya? Şimdi duruyor ama birden gaza basarsa diyebiliyor. Ama bizde öyle bir şey yok ya. Bizim sürücüler de vatandaş da sıkıntı yani. Uymuyor ya trafik kurallarına. Merhabalar, günaydın. Hoş geldiniz Manzu Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah daha da iyi olursunuz demiş. İnşallah hep beraber. Ben sizden diyor Sezen Aksu'dan güzel bir şarkı istiyorum demiş. Çok güzel bir şarkı seçtim. Birazdan geliyor. Size ve de kızlarıma gelsin demiş. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ediyorum. Sesiniz gayet iyi geliyor. Ben şu an telefonda dinliyorum demiş. Çok sağ olun. Teşekkürler. Mazlum Bey'e biraz biz hep diyor keşke diyoruz, pişmanız diyoruz ama diyor kullanıyoruz bu şarkı kelimeleri ama bana soracak olursanız diyor ben en büyük pişmanlığım diyor şöyle bakayım babama karşı gelmemiş ve de evet demiş evlenmiş olmam diyor. Böyle de bir durum yaşamış dinicimiz. Çok güzel bir şarkı seçtim sizin için ve tüm Sezen Aksu sevenlerine. Babanıza karşı gelmemiş ve evlenmiş olmanız sizin en büyük pişmanlığınızmış, onu öğrendik. Peki. Bu arada birazdan geldiğimde ne yapacağız biliyor musunuz? Berivan Hanım'ın mesajını okuyacağız. Berivan Hanım biraz daha sabretse hemen geleceğim. Berivan Hanım'ın mesajını okuyacağız. Peki bir de bir mektubumuz var. Özellikle bunu Şule Hanım'a ithafen çalacağız. Bir mektup var. Tam Şule Hanım için uygun bence yani. Ne diyoruz? Bengü Hanım, sizin için şarkınız geliyor hazırsanız. Dramatik bir şarkı istediniz. Alın size dramatik şarkı. Slow şarkı.
1: Bahçesinde Ebru Lee, hanımıyla açan eve.

0: Efendim devam ediyoruz. Kendi kör talih Karabahtına mektup yazan bir kişinin mektubunu bir seslenişini dinleyeceğiz daha doğrusu. Bakalım bahtsızım ben diyen var mı? Onlara da gelsin. Günaydın abi, iyi yayınlar. Ben abim Barış Akkuş'tan bir şarkı istiyorum. Oğlum Musab Yusuf'a ve de kızım Elif Lamra'ya gelsin diyor. Peki Barış Akkuş sizin abiniz mi ya? Vallahi helal olsun. Berivan ben demiş. Berivan Hanım tamamdır. Geliyor şarkı birazdan az sonra diyelim. Ben Karabaht kör talih sahibiyim, bahtsızım diyen var mı? Hadi yazsın, onlara da gönderelim. Şule Hanım'a zaten göndereceğiz ama ekstra isteyen varsa onlara da göndermiş olacağız. Peki Instagram'a bakıyorum, o esnada varsa yazsınlar. Instagram'da herhangi bir mesajımız var mı diye baktığımda herhangi bir mesaj görmüyorum. Ve lütfen bizi takip etmeyenler var, lütfen bizi takip edin. Sizden Instagram'da bizi takip etmenizi rica ediyoruz. Peki. O zaman ben bir Barış Akkuş'tan güzel bir şarkı seçeyim. Siz de o arada şu şeyi dinleyin. Ne derler? Mektubu dinleyin. Hadi geliyorum. Baş başa bıraktım neden? Artık şarkı kabul edemiyoruz ama mesajı olanlar yazabilir. Tüm mesajları kabul ediyoruz. Kendini bahtsız ve talihsiz hisseden herkese gönderelim, sonra buradayız. Söyle.
1: Radyo Doğu Bayezid.
2: Bir gün olursam karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı?
3: Sevgili Karabaht Körtali, ne istiyorsun benden, açık konuş. Ben tam durağa yaklaşırken geçen otobüs gibisin. Ellerimi yıkarken kazağın içine kaçan su gibisin. Huzursuzluk gibi, kuaförde saçını beğenmemiş genç kız gibi, ayakkabıya kaçmış küçük taş gibi, göz gibi, yaş gibi, fazla alınmış, yamuk olmuş kaş gibi şakiyim. Tamam, sinirlenmiyorum, sakinim. Cızırtılı radyo gibi giremedik aynı frekansa. Ben ne söylediysem sen yanlış anladın. Tavladaki açık taş gibi kaldım karşında. Durduramadı hiçbir kapı, kırıldım. Elime verdin bütün pulları, darıldım. Yavaş bilgisayar gibi hata verdim karşında, kasıldım. Açılamadım, anlatamadım hiçbir anlatmak istediğimi, anlatmak istediğim gibi sana. Şimdi ya açık konuş, yok saydım seni de hayatta, ya özür dile, hata raporu gönder karşı tarafa. Ne eksiğimi gördün, nerede yanıldım? Bu hayat otobüsünde güneşin geldiği yeri mi tutturamadım, yoksa yaşamaya dalıp durağımı kaçırdım? Tam kafiye olamadım hiçbir senli kelimeye. Yarım uysa yeterdi oysa ki ellerim gözlerine. Şimdi iki sesteş kelime gibi kaldık seninle. Aynı cümlede, aynı harflerle farklı anlamlar taşıdık birbirimize. Tam sana açılacak, buram buram sen kokacakken deriliyorum. Bir yanımı gelişin, bir yanımı gidişin çekiyor, geriliyorum. Şu koltukta, o masada, bu yatakta kendi kendime bizler görüp deliriyorum. Aşkın hayatımda tek kahir, sayende ben de bu kahır ahir. Ah bir duysan beni, bu gidişte biz olamadan bu ömür son bulacak zahir.

0: İkilemde kalanların programı
1: Radyo Aktif Show
0: devam ediyor. Niye öyle dedim biliyor musunuz? Çünkü Şule Hanım diyor ki şiire gülsem mi ağlasam mı bilemedim ama teşekkürler diyor. Sizi işte ikilemde bırakmak için seçtik.

Son dakika haberini vermiştik. Deprem oldu diye. Gelişmeler devam ediyor. 5,4 şiddetinde Şanlıurfa'da deprem gerçekleşmiş ve bu deprem nerelerde hissedilmiş? Diyarbakır, Malatya, Gaziantep ve de Şanlıurfa'da hissedilmiş. Çok geçmiş olsun, umarım can ve mal kaybı yoktur. Merhabalar Mazlum Bey, bugün bütün güzel parçalar bana, teyzeme ve size gelsin diyor Zinet Hanım. Teşekkürler. Tabii ki vaktiniz varsa diyor, Halim Can şarkısını Deli de Dilan'dan istemiş, güzel olur demişsiniz. Eğer çalarsanız bence de güzel olur ve vaktimiz var, liseye aldık bile. Peki o zaman ne yapıyoruz? Bir araya gidiyoruz. Aradan sonra geldiğimizde Şeyma Nur Hanım burada mıdır diye soracağız. Şeyma Nur Hanım buradasanız, eğer buradaysanız, konuşamadım, buradaysanız yazın ben buradayım diye. Geldiğimizde direkt sizin mesajınızı okuyalım. Evet, Sezen ablamız çok güzel bir şarkıyla geliyor. Dinleyicimiz ve kızlarına ve bana gelsin. Çünkü dinleyicimiz size de gelsin demişti. Ben de o yüzden madem bana geliyor, güzel şarkı seçeyim dedim. Böyle torpil yaptım.

0: keşke sona saklasaydım ya şarkıyı. Benim bir de seçtiğim bir tane şarkı var. Onunla birleştirip sizi hayata küstürüp öyle gidecektim ama vallahi hiç düşünemedim ya. Çok güzel şarkıydı ya. Çok güzel bir şarkı daha var. Onu da sona sakladım. İnanın çok güzel şarkıdır yani. Bence ben olsam ortak olurdum. Öyle söyleyeyim. Şimdiden yerinizi alın. Az kaldı zaten, bitiriyoruz. Şeyma Nur Hanım ne yazmış bakayım? Günaydın diye yazmış. Günaydın. Doğu Beyazıt cezaevinde bulunan canım abim İbrahim İsmailoğulları'na İbrahim Tatlıses'ten Hasret Kaldım şarkısını armağan etmek istiyorum demiş. Ve bir de bir mesajım olacak diyor. Abim diyor, her ne kadar diyor kardeşlerim arasında ayrımcılık yapmasak da diyor. Evet, hepsini ayrı bir seviyorum ama diyor desem de diyor. Ben abilerim arasında en çok seni seviyorum demiş. Canım abim demiş. Evet, sen benim canım abimsin demiş. Peki, ama İbrahim Bey iyi efendi bir insan. Gerçekten nereden biliyorsun ya diyeceksiniz. Telefonla bizi arıyor ya, şarkı istiyor, oradan biliyorum. Efendi böyle insanı kırmayan naif bir insan. Sizler de çok iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. İnşallah gönlünüzce çok güzel geçer. Gönlünüzce diye okudum ama gününüz, pardon. buradayım demiş. Sağ olun. Çok teşekkürler Şeyma Hanım. Şarkınız geliyor. Mu bakayım ama dur. Emin olmadan konuşmayalım değil mi? Tamam. Aynen. Şarkınız gelecekmiş. Doğrudur. Peki. Efendim o zaman şöyle yapalım. Başka mesaj var mı? Bakayım. Tabii ki var ama yetiştirebileceğim mesajlara bakıyorum. Çok mesaj var ya. Bir mesaj okuyalım o zaman. Bir tane daha okuyalım, sonra araya gidelim. Hadi bakalım. Araya gitmeden önce bir mesaj.
1: Ferhat Beyciğim, seni çok seviyorum. Sen benim kahramanımsın. Kalbim, bütün güzel şarkılar sana gelsin. Seni çok seviyorum.

Günaydın, ben Orhan Yıldırım demiş. Orhan Bey ses kaydı gönderdi. Kızının kaydını bizimle paylaştı. Bu arada sevgili dinleyiciler, iki şarkı daha birazdan geliyor. Sonra son şarkımızı patlatıp gidiyoruz. Haftayı da kapatıyoruz.

Ve devam edelim kaldığımız yerden. Artık veda zamanımıza da iyice yaklaştık. Saatler 11.50'yi gösterirken artık veda edeceğiz. Ama son şarkıya ortak olmak isteyenler bence adını yazdırsın. Çünkü geliyoruz gerçekten. Son şarkı bence güzel. Ben bu şarkıyı beğendim gerçekten. Bu hafta çaldığım en iyi şarkılardan biri. Hatta bence en iyisi olabilir. Mazlum Bey, şunu söyleyeyim. Evlendim diye pişman olabilirim ama Allah bana öyle evlatlar verdi ki diyor. Ben her Allah'ın günü şükrediyorum Allah'a diyor ve de iyi ki böyle evlatlara sahibim diyor. Tabii ki bu önemli bir şey bence sizin için. İyi yayınlar Mazlum Bey. Son söylediğiniz beni çok güldürdü diyor. Sizi hayata küstürüp gidecektim diyor. Öyle yapacağım ama hep eğlenmek olmaz ki Tülay Hanım. Biraz hayata da küstürelim değil mi yani? Peki efendim ne yapacağız? Çok güzel bir hareketli şarkı daha dinleyeceğiz. Zinet Hanım sayesinde güzel bir şarkı daha geliyor. Ve bu şarkıdan sonra İbrahim Tatlıses geliyor. İbrahim Tatlıses'ten sonra son şarkımızı çalıyoruz. Son şarkıyı isteyenler bence adını yazsınlar. Yani adını yazsın derken ben de istiyorum demeleri yeterli olacaktır. Peki o zaman bir mesaj daha okuyorum. Son bir mesaj daha okuyorum. Araya gidiyorum. Evet, son mesajı okumadan önce şöyle bakıyorum. Sıradaki şarkıyı cezaevi şöyle bakayım. Evet, cezaevi memuru Ali Sayan'a armağan etmek istiyorum demiş. Kim demiş? Ferhat Bey demiş. Ferhat Bey tamam, tabii ki Ali Bey'e de size de gönderelim. O zaman bu şarkı ikinize de gelsin. Hadi bakalım.

Evet, İbrahim İsmailoğulları ve kardeşi Şeyman Uran'ıma gönderelim bu şarkıyı. Sonra gelelim artık veda edelim. Bu haftayı da böyle kapatacağız efendim. Bu arada şarkıyı bulamıyorum. O da ayrı bir şey yani. Az önce olan şarkı şu an çıkmıyor. Bulacağız ama. Bulacağız. Evet. Bakacağız. Peki efendim, bir araya gidelim o zaman. Sonrasında tabii gelip artık veda edeceğiz dediğim gibi. Bakayım son şarkı isteyenleri görelim. Kimler varmış? Hasan Bey her zaman son şarkıya talip oluyor. Bengü Hanım'ı görüyorum. Başka da kimseyi göremedim. İsteyen varsa adını yazsın. Ben de istiyorum. Ben de son şarkı ortağım desin. Geliyorum. İbrahim Tatlıses'ten hemen sonra veda edeceğiz.

Evet, devam edelim ya. Kusura bakmasın Leyla Hanım. Gerçekten şarkısını nasıl olduysa atlamışım. Hemen onu telafi edip sonra son şarkımızı çalalım. Çünkü benden kaynaklanan bir hata var. Onu telafi etmemiz lazım. Bu ayrılık.

Leyla Hanım diyor ki benim şarkım gelmedi. Acaba benim şarkım sonmuşuz. İyi ki hatırlattınız, hemen çalalım. Onu bir çalalım, sonra gelelim. Artık gerçekten asıl şarkımızı çalacağız sevgili dinleyiciler. Hala ben son şarkıya ortak olmak istiyorum diyen varsa yazsın. 3 dakikalık bir şarkı hemen dinleyelim, sonra geliyoruz. Blok 3 sebebi yar diyecek Leyla Hanım'a göndereceğiz. Bir de Sevda Hanım ve Ferhat Bey'e de göndereceğiz. Sonra buradayız. Sebebi yar blok 3, sonra son şarkı.

Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu haftayı da böyle kapattık işte, iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bu haftaki program bitti. Tabii bizim için bitmedi. Perşembe günü biliyorsunuz öğleden sonra Toplumsal Artı programı var. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevim Şimşek Konyar'la merak edilenleri konuşacağız. Sizi de bekleriz yayına diyelim. Pazartesi günü bir sorun sıkıntı yaşamazsak tekrar ben burada sizleri bekliyor olacağım diye söyleyeyim. Peki şöyle bakalım, kimler şarkı istemiş hemen bakalım. Bakıyoruz. Bengü Hanım demiş ki son şarkıya ortağım Mazlum Bey demiş. Bugün yazmasam da dinledim. İnanın kendinize iyi bakın diyor. Yazdınız ya sanki Bengü Hanım. Yazmıştınız. Teşekkür ediyoruz size de. Ondan sonra başka ben de istiyorum diyen Hasan Cin, size de gönderiyorum. Şule Hanım diyor ki ben de istiyorum. Şule Hanım, size de gönderiyoruz. Semra Hanım ne demiş? Semra Hanım diyor ki ben de istiyorum demiş. Tamam Semra Hanım, size de gönderelim. Ondan sonra başka Mazlum Bey son şarkıyı önce size sonra bize gelsin diyor. Kim ya bu dinleyicimiz? Anlayışlı dinleyicimiz. Ha, teşekkür ediyorum. Telefon numarasının sonu 46 olan dinleyicimiz.

0: güzel söylemişsiniz. Bu şarkı önce bana gelsin. Çünkü güzel şarkı. Ben neyi fırsat buldum? İnternette açtım. Perşembe ve salı günleri çalışıyorum demiş. Fırsatım olmuyor demiş. Sizi dinlemeye demiş. Kim demiş bakayım? Semra Hanım olsun, canınız sağ olsun, bizi dinlediğiniz kadar kabul ediyoruz yani, bizi dinlemeniz yeterli, çok sağ olun. Bu şarkı size de gelsin. Mazlum Bey, ben hiç geri kalmıyorum diyor son şarkıda. Tamam Yaren Hanım, size de gönderiyoruz o zaman. Yaren Hanım'a da geldi son şarkı. Evet, hazır mıyız? Şarkımız geliyor, bak geliyor. Kürtçe güzel bir şarkıdır, bildiğiniz bir şarkıdır ama bu yorumu daha önce bence dinlemediniz. Ne diyoruz? Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakmazsanız kimse ama kimse size bakmaz. Her şey gönlünüzce olsun ama en çok da istediğiniz olsun. İnsanların istediğine göre şekillenmeyin. Çünkü insanlar yarın öbür gün en ufak hatanızda sen şöylesin, sen böylesin deyip uzaklaşabiliyorlar. Ki az önce gördük. Dinleyeceğimiz yazdılar. O yüzden her şeyi istediğiniz gibi olsun. Her şeyi dilediğiniz gibi olsun. Dileyelim. Pazartesi günü hepinizi güzel bir şekilde bomba gibi enerjiyle bekliyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ben Mazlum Günhan. Radyoaktif Show bitti. Özür dilerim, yanlış şarkıyı gönderdik. Evet, Radyoaktif Show an itibariyle bitti. Toplumsal Artı programı saat 14'te sizlerle. Görüşürüz.
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu Gazı'da. En iyi şarkılar Radyo Doğu.

0: Radyo Doğu Bayezid'de yepyeni bir program başlıyor. Bu programın sahibi sensin. Tam bir saat boyunca kontrol tamamen sende. Senin belirleyeceğin şarkılardan oluşan müzik listen binlerce Radyo Doğu Bayezid dinleyicisiyle buluşacak. Yapman gereken çok basit. WhatsApp üzerinden bize ulaşarak başvurunu yapıyorsun. Başvurun kabul edildikten sonra bir saat boyunca radyoda çalınmasını istediğin şarkıların isimlerini kendi hazırladığın liste halinde bize gönderiyorsun. Sonrasında ise seçtiğin o harika şarkıları senin belirlediğin sırayla bir saat boyunca Radyo Doğu Bayezid'de birlikte dinliyoruz. En sevdiğin şarkıları seç, kendi müzik listeni oluştur ve radyonun kontrolünü bir saatliğine sen ele al. Başvuru ve detaylı bilgi için WhatsApp üzerinden bize ulaş.
1: Radyo Doğu Bayezid.

0: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu Bayazıt'ta.
2: En iyi şarkılar Radyo Doğu Bayazıt'ta.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erken gel.
4: Erken teşhis hayat kurtarır.

Bayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde sporcuların ve gençlerin faydalanacağı pek çok proje yakında hayata geçiyor. Merak edilen detaylar ve daha fazlasını Kurum Müdürü Sevim Şimşek Konyar anlatıyor. Mazlum Günhan ile Toplumsal Artı bugün saat 14'te.

Radio Dabayazet.

0: Doğu Bayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde sporcuların ve gençlerin faydalanacağı pek çok proje yakında hayata geçiyor. Merak edilen detaylar ve daha fazlasını Kurum Müdürü Sevim Şimşek Konyar anlatıyor. Mazlum Günhan ile Toplumsal Artı bugün saat 14'te.
1: Hayat bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
2: Sizin internet faturası ne kadar geliyor?
3: Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz.
2: İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama.
3: Wi-Fi şifreni paylaşmamın faturası ağır oldu.
4: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
5: Gündemdekiler, kültür sanat, eğitim, sağlık ve daha fazlası. Mazlum Günhan'la Toplumsal Artı başlıyor.

0: Efendim herkese merhaba. Küçük bir kaza geçirdik. Teknik bir kaza yaşandı ama buradayız. Hoş geldiniz. Bir dakikalık bir gecikme yaşadık. Toplumsal Artı programındayız ve bu hafta yine sizleri ilgilendiren, bizleri ilgilendiren ve en çok da gençleri, sporcuları ilgilendiren bir konuyu ve aynı zamanda kurumu konuşacağız. Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sayın Sevim Şimşek Konyar bizlerle bugün gençleri, sporu ve aynı zamanda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün projelerini konuşacağız. Ama müdürümüze bir hoş geldiniz diyelim, nasılsınız diye soralım.
1: Merhabalar, hoş buldum Mazlum Bey. Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Teşekkür ediyorum bu arada tekrar konuk ettiğiniz
0: için. Teşekkür ederiz.
1: Gerçekten toplumsal artı yayınınız topluma gerçekten artı çok bir sağ olun. Kaynak sağlıyor. Biz gençler için de bulunmaz bir nimet. Kendimi de genç sayıyorum bu arada. Bak dikkat edin, size laf arası sıkıştırdım. Şöyle, bizim burada hani yayına bağlanmamız gerçekten gençlik merkezinden bir haber olan birçok kişiye ulaşmamızı sağlıyor. Biz de bu konuda gerçekten çok memnunuz. İlerleyen dönemlerde de yayınlarımızı aktarmaya devam edeceğiz. Ben yayına çıkmaktan onur duydum. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, ben teşekkür ediyorum müdürüm. Şimdi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nü konuşacağız ama pek çok birim var aslında. Birimler arasında hepsini konuşacağız, hepsini ele alacağız ama evet, sanırım evet. Spor bölümünde biraz bir şeyler yoğunluk olacak. Yoğunluk da var, projeler de var. Önümüzdeki günlerde de yine sporsal faaliyetler devam edecek. Onları da konuşalım.
1: Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü taşra yerçisi gerçekten karmaşa bir durum. Hani birçok kişi bunu bilmiyor. Şöyle, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde Yurt Hizmetleri Müdürlüğü, Yurt Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Spor Birimi uzmanlarımızla hizmet vermekteyiz. Her biri kendi alanında gerçekten zaten yeterince karmaşaya ve iş akdine sahip birimler. Bunları da yürütmekten zevk ve şeref alıyoruz ama gerçekten bu bürokratik işlemler de yoğun ve yorucu, yıpratıcı oluyor açıkçasını söyleyeyim. Bir bayan için özellikle.
0: Evet.
1: Ama mutlu muyuz? İşimizi yapmaktan onur duyuyoruz. Mutluyuz. Spor birimini ele alalım isterseniz.
0: Evet.
1: Yakın dönemde amatör spor haftamız var.
0: Başlıyor değil mi?
1: Bu Türkiye geneli 81 il eş zamanlı. Ekim'in ilk haftası başlar. Ekim'i kapsar. Ekim boyunca amatör spor haftası dediğimizde işte amatörce yapılan tüm sporları ele alıyoruz. Bütün branşları. İlçemizde de çok çeşitli branşlar var biliyorsunuz. Özellikle son dönemde çok arttı spora olan yoğun ilgi. Biz bundan memnunuz. Özellikle Doğu Beyazıt halkına teşekkür ediyorum artık. Güvenle öğrencilerini Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne getirip burada spora katkılarını sağlıyorlar. Gerçekten bu onur duyucu bir durum. Çünkü yani spor yapmak bir yetenek işi ama biz bunu sadece spor branşı olarak işte çocuğu sporcu olarak yetiştirelim diye değil. Çocuğu topluma kazandıralım, kültürleştirelim, farklı bireylerle tanışmalarını sağlayalım. Boş vakitlerini hiçbir şekilde ekranla tanışmasın, sporla tanışsın diye sağlayalım diye sürdürüyoruz bu spor birimini. Burada da görev alan 3 uzman arkadaşımız var. Azat Tunç, Şevket Özcan, Mehmet Ali Ataca. Gerçekten kendi alanlarında uzman ve yetenekli arkadaşlarımız ve üçü de gerekli fedakarlığı sağlıyor. Bütün müsabakaları kendileri üstleniyor. Şevket Bey zaten koordinatörümüz ilçe müdürlüğümüzde. Sporda çok güzel başarılar elde ettik bu sene. Etmeye devam edeceğiz. Lisans sayımız da çok fazlasıyla artış oldu. Veliler artık kendileri çocuklarını getirip lütfen bunu şu branşta lisanslayalım diyorlar. Branş sayımız arttıkça arttı. Arttırmaya da devam edeceğiz. Şuradan şu müjdeleri vereyim o zaman. Şimdi kapalı bizim yıllardır bitmek bilmeyen kort tenisi saha alanımız açıktı.
0: Evet,
1: kış şartlarına hiç uygun değildi. Şimdi bizim zaten iklimsel koşullar gereği biz 9 ay kış yaşıyoruz. 4 ay epitopu yaz ayını görebilmekteyiz. Dolayısıyla mevcut kortlar çok da ilçemize hizmet verecek şekilde değildi.
0: Evet.
1: Şimdi yapılan tüm bürokratik çalışmalardan sonra buradan Sayın Valimize çok çok teşekkür ediyoruz. Önder Bozkurt, ilçe kaymakamımız yine Mustafa Ayvat, aynı zamanda İl Müdürümüz Ahmet Çelebi'ye teşekkür ediyoruz. Yapılan tüm girişimler olumlu sonuç buldu. Kort tenislerimizin üstü kapatılacak. kış ayına yetişecek, bu kış için 2026 yılı kış için bu şartlara yetişecek ve kışın biz kapalı şekilde artık halkımıza hizmet verebileceğiz. Yine aynı şekilde ilçe stadyumu içerisinde yer alan kapalı halı sahamız vardı. Rüzgar, mevsimsel koşullar
2: zor oluyordu.
1: Yani zor ya, yani sürekli brandanın yırtılmasından kaynaklı. Şimdi biz bunu işte fiziksel koşullarda sürdürmeye çalıştık ama maalesef çok rüzgar alan bir bölgedeyiz. O da sürekli brandanın yırtılmasına sebep oluyordu. Şimdi sandviç panelle kapatılıp etrafı daha sağlıklı ve güvenli olacak. Evet. Ve aynı zamanda oraya seyirci tribünü de yapacağız. Çünkü maç yapıyorduk. Biz kendimiz de bazen olumsuz koşullarla karşılaşıyorduk. Şey diyorlardı müdür hanım, biz buradan işte yapılan maçı izleyemiyoruz. Halklıydı öğrenci. Biz o bütün herkese yani seslerine kulak verdik. Evet. Şimdi oraya da tribün yaptırıyoruz. Artık orada daha sağlıklı ve güvenli koşullarda spor aktivitelerimizi sürdüreceğiz. Bir güzel daha müjdem var. En güzeli bu. Sporcu fabrikası inşa edilecek. İlçe kız yurdumuzun hemen önünde Fatma Gozal kız yurdu. Evet, o tarafta büyük bir sporcu fabrikası inşa edilecek. O da yine 7 derslik olacak şekilde 7 spor branşına ayrı ayrı hizmet verecek şekilde dizayn ediliyor. Peyzajı, bahçesi, hizmeti hepsi içinde dahil olmak koşuluyla bu 2026 yılı bütçesine dahil edildi. 2027'de başlanacak inşaatına, ki o 2027'de de açılışı yapılması planlanıyor. Bu gerçekten sporda çok büyük başarılar anlamına geliyor. Evet. Dolayısıyla yani baktığım zaman bu fiziksel koşullar yeterli mi diyeceksiniz. Ben yeterli bulmuyorum tabii. Girişimlerimiz devam edecek. Neden diyeceksiniz? 130 bin nüfuslu bir ilçedeyiz. Yani bilmiyorum, sayısal veriler, yasal rakamlar 119 bin gibi gösteriyor ama yaklaşık
2: yani 130, olarak,
1: evet, evet.
0: Yazlık giden gelenler de oluyor. Bence 135
1: bin
0: orta
1: öğretimde
0: yani
1: devam eden öğrenci var. Evet. Dolayısıyla bunlara daha çok hizmet vermek gerekiyor. Özellikle günümüzde son dönemlerde sosyal medyaya çok bağımlılığın arttığını görüyoruz gençlerimizde. Bu bizi üzüyor. Bu konuda üzerime düşen çok iş olduğunu düşünüyorum. Mutlu muyum, değilim. Daha fazlasını yapmam gerektiğini düşünüyorum. Hani plan ve projede aslında merkezde, ilçe merkezimizde büyük bir gençlik merkezinde kurulması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu üst amirlerime ileteceğim zaten. Çünkü gençlerin uğrak yeri gençlik merkezinin sürekli ulaşım problemi, işte şu bu dile getiriliyor. Merkezde, daha merkezi bir yerde gençlerin hani daha hızlı uğrayabileceği, birleşeceği, orada birbirleriyle ikili iletişim halinde olup kültürleşeceği bir gençlik merkezine ihtiyacımız var diye düşünüyorum açıkçası.
2: Sizce olur mu
1: yeni
2: yakın
1: projemde
2: zamanda?
1: Yani ben olabileceğini düşünüyorum. Projeler haline getirildi bu. Projeler zaten üst bürokrasiye ulaştığında gerçekten ciddi anlamda da destek sağlanıyor. Özellikle hiç kimse gençlerimizi egale etmiyor. Günümüz koşullarına baktığımız zaman gerçekten gençler bizim geleceğimiz ve özellikle Avrupa toplumuna baktığımızda genç nüfusun azalması, işte doğurganlık oranının azalması dolayısıyla gençlerin kıymetini daha da arttırıyor.
2: Evet.
1: Ve bizim de onlara eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da gerçekten Gençlik Spor İlçe Müdürü olarak elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Tabii olumsuz düşünen olabilir. Hani yine söylüyorum. Evet. Önemli olan eleştirilmektir. Hiç kimse eleştirilmeden doğruyu bulmaz. Ben yine söylüyorum. Buradan hani eksik bulduğunuz bir şey varsa paylaşın ki düzeltebilirim.
0: Gerçekten önemli o diye ben de düşünüyorum. Bu arada spor uzmanı Şevket Özcan bir mesaj göndermiş. Diyor ki Seyma Hanım merhabalar diyor. Canlı yayında bizim bu projelerimizi dile getirdiğiniz için diyor sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bize gurur yaşatıyorsunuz demiş. Büyük bir gururla dinlediklerini ifade etmişler ve Doğu Beyazıt'ta gençlerimiz ve spor adına daha önemli şey, daha özverili ve de hiç görülmemiş şeylere imza attığınızı belirtmiş. Aynı zamanda

0: anda çok özverili çalıştığınızı belirtmiş. Başka dökülen her emeğe sağlık demiş, başarılar dilemiş sizlere spor uzmanı Şevket Özcan.
1: Ben kendisine teşekkür ediyorum. Elbette ki sporda dökülen her ter bir başarının emeğini gösterir. Ama şu demek olmuyor ki spor sadece spor yapıp işte milli sporcu yetiştirip belirli yerlere öğrenci göndermek değil. Spor aslında kültürün birleştirici gücüdür. Hı hı. Bütün halkın bir araya getirme gücüdür. Bazen evet. Doğu Beyaz Futbol Kulübü'nün maçlarını görüyorsunuz. Hani canlı hı hı, örneği. Neredeyse toplumun her kesiminden katılıp izleyen halkımız oluyor. Bu da şu anlama geliyor. Bu spor gerçekten kültürlerin birleşme gücüdür. Herkesi bir araya getirebilecek tek şey spordur. Yani günümüzde baktığımız zaman, günümüzde geçmişe de baktığımız zaman çok büyük CEO'ların, çok büyük devlet yöneticilerin, çok büyük bürokratların hayatlarında hep bir spor geçmişi illaki vardır ve değinilmiştir. Bunu da kuşaktan kuşağa aktarmıştır. Hı hı. Hani benim de isteğim Doğu Beyazıt'ın kültür, hani kültür ve tarihi medeniyeti yüksek seviyede bir ilçenin çocuklarına gerçekten sporu aşılayıp bunu kültürel bir aktarım, bir devinim haline getirmesi.
0: Evet.
1: Bu bizde olabilir. Biz İshak Paşa Sarayı'nda İshak Paşa'nın torunlarıyız. Ve bizim bu kadar köklü bir geçmişimiz var. Dolayısıyla biz bu geçmişi sporla kökleştirmeliyiz. Gençlerimize evet. Ancak bu şekilde yani kazanabiliriz ve aktarabiliriz diğer nesillere kültürümüzü.
0: Evet, gerçekten öyle. Bu arada Harun Sarıboğa burada, o da voleybol antrenörü olarak bize eşlik ediyor. Diyor ki Seyim Hanım gibi bir müdüre sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Evet diyor, belki sporun içinde gelmedi ama çok daha fazlasını bir sporcudan bir sporcunun yapabileceğinden daha fazla şey yapıyor kendisi demiş. Ve bugüne kadar yaptığı desteklerden dolayı ve yapacağı tüm desteklerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz demiş. Şöyle bakalım. Hayata geçirdiği her şey için diyor teşekkürlerimizi iletiyoruz demiş. İyi ki varsınız gibi bir mesajı var. Voleybol kısmında da çok başarılar oluyor gerçekten. Sizlerin destekleriyle ne dersiniz? Hem Harun Bey hazır yazmışken o konuyu da ele almak istiyoruz.
1: Şöyle Harun Bey'e kendisine gerçekten çok teşekkür ederim. Hani iltifat marifete tabidir derler. Ciddi anlamda söylüyorum. Doğum yazısı voleybol kültürünü tanıtıp yayan tek kişidir diyebilirim. İlçemiz, düşünün, Doğu'nun en doğusunda 81 evet. 950 ilçe içerisinde Türkiye finallerinde 5. olması bu Harun Bey'in eseridir. Kendisine yürekten kutluyor ve teşekkür ediyorum. Yine keza her sene biz yine ilçemiz olarak bölge birinciliği birçok kez elde etmişizdir. Yıldızlarda, gençlerde, miniklerde. Yani sporun bir sürü kategorisi vardır. Tek tek anlatmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama kısaca özetleyeyim. Yani bu bütün kategorilerde illaki yani Türkiye genelinde ulusal bir başarı elde etmişizdir Harun Bey sayesinde. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Voleybol kültürünü de o kadar yaygınlaştırdı ki şimdi neredeyse müsabaka başlattığımız zaman tüm müsabakaların başında ilk başta voleybol geliyor.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Mesleğini severek ve güzel bir şekilde geleceğe aktarıp aşıladı. Evet. Artık ilçemizde bir voleybol kültürü var. Herkes topa dokunup topun kurallarını, voleybol kurallarını, maç kurallarını biliyor. Bu sadece öğrencilerimiz için geçerli değil. Hı hı. Baktığımda diğer kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, sivil toplum kuruluş üyeleri, özel tüzel kişilikler hepsi gelip ilçe müdürlüğümüzde evet. voleybol oynamak için ilçe stadyumunda gerçekten yer talep ediyor.
0: Evet.
1: Bu çok onur verici bir durum.
0: Yani
1: eskiye baktığımızda tabii. halkın hı-hı. gerçekten voleybol nasıl oynanır, voleybol kültürü nedir bilmediği bir halkın şu anda halkta dediğim gibi tüm tüzel özel kişilikler de aynen. gelip bizden işte voleybol sahasını isteyip voleybol oynamak istediklerini söylemeleri, talep etmeleri yeterli geliyor bence. Aşıladığımız anlamına geliyor bu da.
0: Evet, yani neredeyse eskiden futbol daha çok ravaştayken
1: futbola eşdeğer haline geldi. Evet, eşdeğer haline geldi. Voleybol da evet. artık futbolla birebir bir spor haline geldi açıkçası, öyle söyleyeyim. Yani futbol tabii sokak kültürüyle işte başlayıp hı-hı. hayatımızın sonuna kadar devam eden ve neredeyse uluslararası, ulusal tüm başarıları elde eden, tüm kesimi bir araya getiren bir branş olmasına rağmen biz bunu voleybolda da yakaladık açıkçası.
0: Aynen öyle, gerçekten öyle. Bu arada Mehmet Aktaş diyor ki, merhabalar Masum Hocam, yine iyi yayınlar dilemiş. Yine

0: Güzel ve harika bir programla bizimlesiniz demiş. Teşekkür ederiz. Müdürümüz Sevim Şimşek Konyar, Doğu Beyazıt'a ve spora katkılarından dolayı kendisine teşekkürlerimi iletiyorum demiş. Kickbox antrenörü Mehmet Aktaş yazmış. O da bizlere şu an eşlik ediyormuş.
1: Biz selam olsun. Teşekkür ediyoruz kendisine. O da kickboxta gerçekten büyük başarılar elde etti. Birkaç kere öğrencilerimiz yine ulusal başarı elde etti. Biz bu başarılarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz inşallah. Kickboksa da yani savunma sanatını ilçemize de kendisi tanıttı. Hı-hı. Selim Hoca var. Selim Bey de çok özverili çalışan bir hocamız. Ona da teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim Mazlum Bey. Geçmişle de çok kıyaslamalıyım aslında. Çünkü geçmişe baktığın zaman hani aracın dikiz aynası niye var? Geçmişe bakıyorsan sen doğru. Sürekli zaten geçmişe doğru gidip kaza yapacaksın. Hı-hı. O yüzden ben hep ön aynaya bakar öne doğru gider. Daha çok ilerlemenin nasıl olabileceğini söylerim açıkçası. Yani daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Avrupa toplumuyla kıyaslanmamız gerekiyor. Hı-hı. Biz diyor dediğim gibi dünyada ilk defa İshak Paşa'nın torunlarıyız. İlk defa biz kanalizasyonu icat etmiş kullanmış bir toplumuz. Bizim onlardan daha ileri daha medeni seviyeye çıkmamız gerekiyor. Ve bunu biz sporla bir araya gelerek yapabileceğimize inanıyorum.
0: Evet gerçekten öyle. Bu arada müdürüm sizin vermiş olduğunuz haberler yani müjdeler aslında insanlar tarafından bayağı ilgiyle karşılanmış onu
1: öyle
0: görüyorum.
1: Öyle mi? Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yani sevindirici neden? Çünkü bu tesisler onlar için inşa edilecek, onlar için sürdürülecek, onlar için personel görevlendirilecek, hı-hı, onlar için sürekli, onlar için. Dolayısıyla tesisi boş bırakmak bir anlam ifade etmeyecek. Bu tesisler bizim Doğu Beyazıt halkı için inşa ediliyor ve gerekli katılım ve gerekli spor desteği bekliyoruz. Diyorum ben hepsinden.
0: Evet gerçekten öyle. Bu arada Kader İstek Aktaş yine çalışanlardan demiş ki bugünkü yayınınız da yine çok bilgilendirici ve keyifli diyor. Müdürümüze bu vermiş olduğu güzel haberlerden dolayı kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz demişler. Emeğinize sağlık diye de belirtmişler.
1: Ben teşekkür ediyorum. Tabii gönül ister yine söylüyorum yeterli mi bu kadar nüfuslu bir ilçe değil. Hı-hı. Daha fazla tesis, daha fazla hizmet ama bazı şeylerde biliyorsunuz ki zamanla oluyor ve zamanla doğru, her şey yerine oturuyor. Şimdi ilk baktığımızda geriye ilçe müdürlüğümüzün verdiği hizmetlerle şimdiki hizmetler kat ve kat üstü arttı, ve kat ve üstü de olacak, devam edecek inşallah.
0: Hmm, inşallah. Bu arada tabii güzel şeylerden bahsediyoruz ama biraz daha böyle ağzımızın tadını kaçıracak şeylerden de bahsetmemiz gerekiyor.
1: Yani yapacak bir şey
0: aynen,
1: yok.
0: Onlar aynen, onlar da var tabii.
1: Olumlu her kadar şey olumsuzları da bilmek lazım aynen, ki kendimize çeki düzen verelim açıkçası. Evet. Bizim çok mükemmel olarak baktığımız başka biri için mükemmel olmayabilir.
0: Evet. Herkes her şey diyor ki yüzme bilmeyen kalmasın diye herkese söylüyorsunuz ama havuz evet, açılmıyor hocam diyor. Ne zaman açacaksınız?
1: Şimdi şöyle havuz biraz bakım onarımı uzun sürdü. Haklılar açıkçasını söyleyeyim.
0: Ama zaten siz başta söylemiştiniz biraz uzun sürecek diye.
1: Evet yani, söyledim. Hı-hı. Yani şimdi şöyle ülke geneli olarak ulusal çapta bakıyorum. İlçemizin zaten havuz geçmişi 2 veya 3 yıl. Ülke geneli de böyle. Yüzme hı-hı, bilmeyen kalmasın projesi zaten en fazla 2 veya 3 yıl devam ediyor. Hı-hı. Dolayısıyla bir projenin oturması için en az 10 yıla ihtiyaç var ve hı-hı, ilçemizde veya Doğu Anadolu bölgesinde veya Güneydoğu Anadolu bölgesi bilmiyorum yani genel anlamda havuz işletmeciliği bakım onarım veya havuzun sürdürülebileceğini sağlayan bir teknik ekip yok. Evet. Bulamıyoruz. Ciddi anlamda havuzun bu mekanik aksamını çözemiyor. Birisi bir tane taş koyarken öteki taşı söküyor. Doğru. Öteki gelip bunu düzelteceğim derken kaşı yapıp gözü çıkarıyor. Dolayısıyla hizmet aksadıkça aksıyor. Evet. Şu anda da mevcut denge tankımızda bir sızma söz konusu. Hı hı. İş ve işlemler tamamen kişisel hijyenleri korumak amaçlı durduruldu. Bu en kısa zamanda hizmet açılması planlandığı için yani halkımızın sağlığı için bekletiliyor. İnşallah en kısa zamanda o bakım onarımı da tamamlayıp tekrar hızlı bir şekilde hizmete açacağız.
0: Kadir Bey diyor ki bakayım yıl sonunda biter mi sizce diyor. Yıl sonuna kadar gider mi?
1: Daha kısa süreceğini düşünüyorum. Evet daha kısa süreceğini düşünüyorum. Evet. Ekim ayında hizmet vermeyi planlıyoruz en kısa zamanda.
0: Evet Ekim'e kadar bekleyeceğiz artık.
1: Evet bekleyeceğiz. İnanın onlar gibi ben de teknik ekibin vereceği bilgiler doğrultusunda ki, hareket ediyorum. Şu anda bana verilen bilgi işte Ekim ayında ilk haftası tekrar hizmete açılabilir.
0: Hadi biz söz Ekim ortası diyelim. Umarız daha kısa sürer.
1: İnşallah daha kısa sürer.
0: Aynen öyle onu şey yapalım. Müdürüm şu an hangi spor branşları var başka? Kickboks'tan bahsettik.
1: Kickboks'tan bahsettik.

0: futbolda da. Kendisi de çok sevilen, toplumda sevilen bir arkadaşımız. Böyle bir bakıyorum bazen yürüdüğünde arkasında bir 300 öğrencinin yürüdüğünü
1: görüyorum. Evet, gerçekten öyle yani.
0: Ciddi anlamda bazen şey yapıyor böyle, herkesin babası böyle. Evet. O role bürümüş
1: artık. Aşiret ağası gibi geziyor.
0: Aynen. Bana dokunamazsınız olan böyle 300 kişi var arkamda ciddi boyutta. Sevdiğimiz bir kişilik o futbolu sürdürüyor ama şurada şeyi yakalayamıyoruz ya. Bizim velilerimiz sporda bir sürdürülebilirlik sistemine getirtemiyor çocuklarını. Şimdi bir hizmeti daha iyi ve kaliteli almak istiyorsan orada sürdürülebilirlik çok önemli. Neden? Kesinlikle. Katılım. Yani bir veli benim için çocuğun antrenörüdür. Sonra benim antrenörüm veli antrenörü olur çocuğa. Hı hı. Çünkü veli çocuğunun antrenman saatine dikkat edecek, üst başına dikkat edecek, yeme içmesine dikkat edecek, evet. Getirecek. Ben onun katılımını sağladığını göreceğim. Düzenli aralıklarla, periyodatlarla antrenörün belirlediği saatlerde getirecek. Tekrar onunla ilgilenecek. Ama şöyle yapıyor. Bir tane antrenmanında var, bir tanesinde yok. İki tanesine getirir, üç tanesine yok. Bir ay getirir, beş ay getirmez. Böyle sporcu yetiştirilmez. Sporcu dediğin disiplinden ibarettir. Yani disiplini sağlamadığın şekilde sporda da bir başarı elde edemezsin. Açık ve net söyleyeyim.
1: Kesinlikle. Yani velinin katkısı orada çok, çok önemli. Yoksa ben sporcuya verdim, o yetişsin, yetiştirsin. Onun işine zaten bu değil mi demesin. Çünkü ilgi ve alaka, bir de emek lazım. Yani siz emek vermeseniz öğrenciden bir şey bekleyemezsiniz. Gerçekten doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Yani
0: disipliner departmanı yakalayamazsan hiçbir şey yapamazsın.
1: Hiç. Evet.
0: O çocuktan bir başarı bekleme. Evet. Bir yetenek de bekleme. Çünkü sen disipliner departmanı yakalaman lazım. Yani hem evdeki koşulu hem de buradaki koşulu bir araya getirip çocuğunu o şekilde harmanlayacaksın.
1: Doğru. O önemli yani gerçekten. Peki bir ara verelim dilerseniz. Aradan sonra geldiğimizde yine sorular ve bizim merak ettiklerimizde sizlere sorularımız tabii, olacak. Tabii. Hatta ikinci bölümde biraz yurtlardan bahsedelim. Yeni sezon
0: yeni
1: başladı değil mi? Eğitim öğretim
0: geldi.
1: Yılı.
0: Evet.
1: Başladı. Birçok şehirden geldi. Hatta sizler gittiniz, karşıladınız.
0: Doğrudur. Onlarla tanıştınız. Genç merkezimiz de sağ olsun sürekli sahada. O, özellikle yeni gelen gençlerimizi topluma kazandırma, ilçemizin tarihi ve kültürel güzelliklerini aktarma, bir sonraki toplumlara götürme, kültürleşme şeklinde o da çok hızlı bir şekilde aktif çalışıyorlar açıkçası.
1: Gerçekten öyle. Onlar hepsini konuşacağız zaten.
0: Bahsederiz dediğiniz gibi. Teşekkür ederim.
1: Peki sevgili dinleyiciler, bir ara aradan sonra kaldığımız yerden devam.

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007.
2: Evet, devam ediyoruz. Konuğumuz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevim Şimşek Konyar ve kendisine sorularınızı soruyoruz. Sağ olsun müdürümüz hiçbir sorudan kaçmıyor. Mesela bazıları önceden hangi soruları soracaksınız falan hiç soru bile hazırlamadık vallahi. Şu anda o aşamaya gidiyoruz.
3: Kesinlikle spontane.
2: Biz de öyle yani, sizin programda hiç soru bile hazırlamıyoruz.
3: Yani güzel bir oluyor. Ortam olması aynen gerekiyor. Öyle. Dolayısıyla yani içinden düşündüğünü diline aktarmak, kesinlikle paylaşmak güzeldir.
2: En iyisi o zaten yani. Yani
3: aynen öyle.
2: Müdürüm şu an yurdu konuşacağız. Kız ve erkek yurtları var. Artık erkekler de nihayet geçen yıl itibariyle değil mi?
3: Geçen yıl itibariyle. Ya evet. Aslında önceden de hizmet veriyorduk ama kiralama sistemiyle şimdi artık kendi yurdumuz. Evet, resmi olarak kendi yurdumuz. Ekrem Aras B blok erkek öğrenci yurdu. Yaklaşık bir 60-70'e yakın öğrenci barındırıyoruz. Bu sene başvurulu kayıtlar 80 kişi gibi gözüküyor ama şu anda mevcutta 70 öğrencim var.
2: Evet.
3: Kız öğrenci yurdu da 240 kişi. Kapasite full doluyor zaten her
2: evet,
3: sene.
2: Evet, kızlarınki dolu zaten.
3: Evet, dolu. Yani birçok bölüm var üniversitede. Ben çok bölümlere değinmeyeyim zaten. Üniversitenin yok zaten, ilgi alanına giriyor.
2: Onu biz geçen haftalarda yayın yapmıştık zaten.
3: İlçemize genelde Doğu ve Güneydoğu, Anadolu, Batı'dan böyle çok fazlasıyla gelmiyor. Doğu ve Güneydoğu, Anadolu. Evet, yani yakın herhalde yakın mesafe, aileye yakın mesafe olduğundan tercih. Planlama soru yönde yapılıyor. Güzel de bölümler var aslında. Hani evet. Artık ben gerçekten şuna bakıyorum. İş sahibi olabileceği en bölümleri seçiyor gençler. En önemlisi o. Hani çok popülerdir. Okursun, evde oturursun. Ama çok popüler değildir. Ön lisanstır. Okursun, hemen atanırsın gibisinden. Özellikle gastronomi aşçılık bölümüne çok rağbet olduğunu görüyorum. Ve ciddi anlamda benim buradan mezun olan tüm öğrencilerimin hepsinin de iyi bir sektörde iş bulduğunu görüyorum zaten. Geri dönüşler hep olumlu oluyor.
2: Evet. Bir de biz okul müdürü, çok özür dilerim sizin lafınızı kestim ama okul müdür yardımcısını yayına almıştık müdürüm. Yapay zeka ile seracılık eğitimi başlamış mesela. O da önemli bence, yani çok değişik bir bölüm.
3: Evet, o da gerçekten çok güzel bir bölüm. Şey de dış ticaret. O da açılıyor. Evet. Açılmış. Bu sene hizmet veriyor. Öğrencilerim de var. Evet.
2: Çok iyi.
3: O da çok iyi tabii ki. Hani hem dil konusunda hem de ilçemizin gümrük bölgesine yakın olması dolayısıyla dış ticaretin önemini zaten arz etmekte ve bu konuda ön lisans bölümünün olup yani gençlerimizin yetiştirilmesi ve özellikle ilçemizin ticaret geçmişine baktığımızda çok önemli bir bölüm olduğunu algılamaktayız zaten. Aynen.
2: Bir de müdürüm, artık insanlar 2 yıllık okuyor. Zamanını 2 yılda güzel bir şekilde değerlendirip sonrasında, hemen kariyere atılıyor.
3: Evet, bir de sonrasında devam ediyor. Eğitim öğretim hayatını ya işte uzaktan eğitimle ya da bir şekilde örgün eğitimle tamamlıyor zaten birçok gencimiz. Hemen ama gerçekten zaman o kadar hızlı akıyor ki gençlere bu konuda hak veriyorum.
2: Tabii ki de doğru.
3: Ne kadar hızlı atılırsan o kadar hızlı yol alırsın.
2: Gerçekten öyle.
3: Öyle öyle bir anne olarak da baktığım zaman gerçekten kaybettiğin her zaman kıymetini bilsin gençlerimiz.
2: Evet, bu arada gençler demişken biraz da gençlik merkezi tarafına da dönelim. Orada da
3: gençlik genelde merkezine çok fazla hizmet veriyoruz. Alanı o kadar geniş ki
2: geniş,
3: yani 1 yaşından tutun 0 yaşına herkes yani yeni doğmuştan tutun 85 yaş 90 yaş en üst yaş var, seviyesine herkes kadar götürülen bir geniş kitleye hitap edilebilir bir iş aktifleri var bunların. Bu arkadaşlarımız, 3 liderimiz var: Semra Hanım, Songül Hanım ve Sıddık Bey. Bunlar toplumun her kesimine hitap etmek zorunda. İş meslekleri gereği aslında liderlik bir koçluk anlamına geliyor gençler arasında. Onlar gençlerimize koçluk, yaşlarımıza rehberlik, çocuklarımıza yine rehber ve annelik yapıyor diyebiliriz. Bunlar köy köy, mahalle mahalle gezip
2: geziyorlar,
3: hem gençlik merkezimizi tanıtıp hem de gençlik merkezinin gerçekten o sıcaklığını yansıtmaya çalışıyor. Bunun yanı sıra ilçe müdürlüğümüzün de yer aldığı binada birçok atölyeye ev sahipliği yapıyor. Müzik atölyesi, bilgisayar atölyesi, resim atölyesi. Sara Hanım çok büyük bir emek veriyor. Müzik, resim,
2: müzik bayağı var değil mi müdürüm galiba?
3: Müzik bu sene çok fazlası hizmet vermeyi planlamaktayız. İnşallah bu ES'ye de değinelim zaten. ES'de Ekim ayının İlk haftasında tüm Türkiye geneli eş zamanlı başlıyor. EYS dediğimiz eğitim yönetim sistemi. Biz de ilçe müdürlüğümüz olarak yani Türkiye geneli her ilçenin, il ve ilçenin taşra teşkilatının yaptığı şekilde mecburen 11 ay çalıştırıp 1 ay çıkış vermek zorundayız. Evet. Zaten Ekim ayının ilk haftasında hepsinin başlayışları tekrar başlayacak. Biz eğitim öğretime ara verdiğimiz yerden devam edeceğiz. ES ile çalıştığımız arkadaşların birçoğu tekrar zaten güvenli bir şekilde hizmet vermeye başlayacak.
2: Evet.
3: Buradan da onun müjdesini verelim. Biraz ara verdik ama dediğim gibi elimizde olmayan bürokratik koşullardan kaynaklandı.
2: Aynen öyle.
3: Şimdi başlayacağız Ekim'de.
2: Evet, bu arada müdürüm bir haber paylaşalım. Kurumunuzu ilgilendiren bir haber. Ondan sonra sizden detayları da alalım. Gençlik merkezinde çalışmak isteyen, işte ben de gençlik merkezinde veya gençlik ve spor ilçe müdürlüğünün bir ferdi olmak, ailenin bir parçası olmak istiyorum diyenler oluyor. Zaman zaman soruyorlar sizlere. Zannedersem şu an 80 kişinin alınacağı İşkur üzerinde toplum yararına program başlamış galiba.
3: Toplum yararına ama il geneli şimdi. Hani o dağılım sanırım Doğu Beste 6 bayan 6 erkek olacak şekilde planlama yapıldı. Buradan başvurularını sağlayıp kura çekimiyle gerçekten de noter huzurunda kura çekimiyle biz TYP alımları
2: 12 yapıyoruz. Kişi gelecek buraya yani.
3: 12 kişi gelecek ama şöyle bu genel toplum yararına hizmet alımı yurt hizmetlerini sağlıklı sürdürebilmemiz için her yıl yapılan bir işlem aslında da.
2: Doğru.
3: Bugün mü acaba?
2: Bugün başladı müdürüm.
3: Yok bugün başladı da halk ilk defa mı duyuyor bilmiyorum ama
2: ilk defa
3: Türkiye genelinde 81 yıl eş zamanlı yurtlar açıldığında sezonluk işte yine.
2: Her sezon başlıyor.
3: Şeydeki gibi milli eğitimdeki gibi Eylül ayında alınır Haziran'ın sonunda çıkışları verilir. Yani toplum yerine bir program bu.
2: Aynen geçici bir şey ama asgari ücretle yıl boyu çalışabiliyorlar.
3: Yani asgari ücretle yıl boyu çalışıyorlar evet.
2: Bunu da söylemiş olalım. Peki müdürüm geçen haftalarda sizin yıllık izinde olduğunuz zamanlarda İbrahim Çakan beyefendi yani müdür olarak gençlik merkezi müdürü olarak mesela ilçede de festival tarzı bir şeyler yapmışlardı. O zaman yine halkın ilgisi oluyor. Sizin buna benzer çalışmalarınız olacak galiba anladığım kadarıyla. Eğitim öğretim yılı açıldıktan sonra okulları da gezeceksiniz.
3: Okullar zaten gençlik merkezi sık şu anda geziyor. Antrenörlerimiz de geziyor. Mevcut antrenörlerimiz biliyorsunuz ES'ye ara verdik. Sadece kadro
2: olanlar
3: evet,
2: var.
3: Onlar geziyor. Özellikle Candan Hoca Körlünk'ü burada tanıtmıştı halkımıza. Körlünk biliyorsunuz hani çok bilinen bir branş değil ama ilçemize de atandığı için ben mutluyum. İlçemize Körlünk branşını Candan Hanım tanıtmaya başladı. Ya denge ve koordinasyon şeklinde işte akıl zeka oyununa benziyor. Aslında daha çok Körlünk buz üzerinde oynanan bir branş. Fakat ilçemizde biz bunu sağlayamayacağız. Flör curling yapıyoruz. Flör curling de işte koordinasyonu sağlayan akıl ve zeka oyununa benziyor. İşte aklı ve mantığı aynı anda hareket ettiren taşların işte düz bir zeminde oynatılarak eşleşmesi şeklinde oynanan bir branş. Zaten hocası da şu anda okulların hepsini tek tek geziyor tanıtıyor ve yanında materyaliyle flör curling'i tanıtacak şekilde
2: gezerek
3: yapıyor
2: kendisini. Yani.
3: Yanında materyaliyle dediğim gibi sergileyerek hem uygulamayı aynı anda yapıyor hem teorik hem pratik eğitimi aynı anda yaptığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Bayağı da bir ilgi ve katılım var. Aslında biraz yabancı olduğu için flör curling hani telaffuzunu bile bazen yapamıyor.
2: Zor oluyor ya aynen.
3: Ya, ama şu anda istenilen seviyeye ulaşıldı mı ulaşıldı. Elimizde de materyali var. Yine merak eden tüm gençlerimizi bekliyoruz. Aslında çok eğlenceli bir oyun. Ben de oynamak istiyorum.
2: Evet göreceğiz inşallah.
3: Gençlerimizle beraber oynarız.
2: Aynen. Müdürüm bu arada iki konu var. Bunları da ele alalım. Çünkü bunu da soranlar var. Hatta bu tabii vatandaşlar bilmiyor ama biz bildiğimiz için onu müjde olarak da sayabiliriz. Birincisi bu yol çok çamur oluyor. Toz oluyor demişler. Onu bir konuşalım müdürüm. Sonra
3: çok
2: diğer
3: haklılar
2: konuya geçeceğiz.
3: Şimdi yol hizmeti biliyorsunuz. Çok ilçe müdürlüğümüzün
2: sizin alakanız yok zaten.
3: Bir bölüm yani değil. Alan değil ama belediye başkanımız Sayın Kenan Alkan'a rica etti. Kendisine de çok çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadılar. Yapacaklarını söylediler ki geçen hafta misafirimdi yine teşekkür ediyorum. Bu hafta içerisinde planların dahilinde bu hafta inşallah ilçe müdürlüğümüzün yerleşkesi asfaltlanacak ve daha kaliteli ve toz olmayan bir ortamda hizmet vermeye başlayacağız. Gönül isterdi ki ilçemizin her yeri böyle daha kaliteli ve tozsuz bir ortam olsun ama işte yine söylüyorum bazı şeyler zamanla benim çocuklukta yürüdüğüm yolları okula yürüdüğüm yolları toz toprak içindeydi. Şimdi baktığımda hepsi asfaltlı, hepsi kaldırımlı ve daha güvenli koşullar halinde. Evet biz gerçekten bazı şeyler zaman alıyor. ama hı-hı, güzel oluyor.
2: Gerçekten öyle. Evet. O zaman önümüzdeki hafta mı dediniz?
3: Öyle planlanıyor. Hı-hı. Yani kesinlikle bu yıl tozsuz bir hizmet vereceğiz. Öyle söyleyeyim, evet, inşallah.
2: Özellikle o kışın çok kötü oluyor değil mi müdürüm? Yani orası biraz
3: kar. Özellikle ilçemiz biliyorsunuz yağış aldı. Evet, tarihten itibaren çamur içinde kalıyoruz, hı-hı, maalesef. Spor yapmaya gelen gençlerin de işte spor ayakkabı giyme zorunlulukları var. Dolayısıyla çok kış koşullarına uygun olmuyor spor ayakkabı, hı-hı, ve kampüs alanına girdikleri gibi çamur içinde kalıyorlardı. Aynen. Ve ben bu durumdan hiç hoşnut değildim. Sürekli dile getirdim her platformda. Sağ olsun işte dile getirdiğim için belediye başkanımız da işte duymuş, sesimize herhalde kulak, hı-hı, verdi, geldi sağ olsun. Bu hizmeti bize sağlayacağını söyledi. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz.
2: Evet, o zaman biz de takipteyiz gelişmeleri müdürüm.
3: Yani şöyle ben bu hafta içinde müjde zaten gözle görülecek şekilde olacağını düşünüyorum.
2: Aynen öyle. Zaten dediğiniz
3: duyar
2: gibi. Aynen, duyulur.
3: Güzel yani şeyler duyuluyor. Kötü şeyler kesinlikle daha hızlı yayılıyor ama güzel şeyler de duyuluyor açıkçası söyleyeyim.
2: Gerçekten öyle. Bir de müdürüm şey var, onu da konuşalım. Şimdi yıllardır maalesef bu tarafta işte bu zincir marketler olmadığı için, doğru düzgün böyle bir bakka, evet, falan olmadığı için açık büfe, bir tane büfe var. Açık büfe değil mi? Bir tane büfe
3: ya
2: var.
3: Ya şöyle, ilçe müdürlüğümüz yerleşkesinde halı sahaya ait küçük bir kafeterya var. Öyle, hı-hı, söyleyeyim. Kafeteryanın da ihalesine bu hafta içinde çıkılacak. Tüm ihaleye girmek isteyen tüm firmaları buradan da sesleniyorum. Açık ihale olacak. Evet. E-Kap üzerinden yayınlanacak. Doğu Best Gençlik Spor, Ağrı Gençlik Spor İl Müdürlüğü ihaleyi yayınlayacak. Oradan katılmak isteyen tüm firmalar E-Kap üzerinden zaten şeffaf bir şekilde ihaleye girecek. Hı-hı. İnşallah alan firma orada hızlı bir şekilde hizmet sunmaya başlayacak.
2: Evet.
3: Bunu da müjdeleyelim. Aynen. Çünkü ciddi anlamda bir su sıkıntımız vardı. Ben yiyecek içeceği bir kenara bırakıyorum.
2: Su bulamıyoruz ya. Falan.
3: Su, içecek su bulamıyoruz çünkü merkezi biraz uzak.
2: Uzak.
3: Dolayısıyla yürüyüp su almak, tekrar gelmek biraz böyle sıkıntılı oluyordu. Hem sporcular için hem de gelen vatandaş ve velilerimiz için. Spora gelip işte çocuğunu bırakan veli de beklemek için işte bir çay içeceğim, bir alan bulmak istiyor.

0: de gelen vatandaş ve velilerimiz için spora gelip işte çocuğunu bırakan veli de beklemek için işte bir çay içeceğim, bir alan bulmak istiyor. Oluyor ya, çok mutlu oluyorum açıkçası.
1: Evet, bu arada saat 10'da neden karanlığa gömülüyor gençlik merkezi? Aydınlatmalar çalışmıyor mu,
0: şöyle
1: yoksa kapatıyor musunuz?
0: Normalde gençlik merkezi 8'de kapanır. Aslında 8 bile değil, 5'te bitiyor mesai. Hep ilçemizin sosyal ekonomik koşullarını göz önüne alarak ilçe idaremiz, sayın kaymakamlarımızla bir araya gelerek, istişare ederek bu konuyu ve planlamayı ele alıyorum ve hep gençlerimizi düşünüyorum. İlçemizde bir kütüphane yok, çok küçük, yok, çok az, yetersiz ve benim aslında ilçe müdürlüğünde sunduğum kütüphane değil. Burası bir ders atölye. Bizim alanı, kendi atölyemiz. Hani nasıl diyeyim? Biz buradan sadece kitap okuma halkalarını gerçekleştiriyorduk. Ama dikkatinizi çekiyorum. Artık onu da yapamıyoruz. Çünkü gençlerimiz o kadar yoğun rehabet ediyor ki.
1: Evet, evet.
0: Ben kime çıkın da ben kitap okuma halkalarımın faaliyetini gerçekleştireyim diyeyim. Ve hizmeti saat 10'a kadar gerçekleştiren tek gençlik merkeziyiz. Merkez de dahil olmak üzere kendileri de bakabilirler. Hatta ben bazen işte sınava yakın dönemde 12'ye kadar çekiyorum ki öğrenciler daha sağlıklı hizmet alsın. Ciddi anlamda söylüyorum. Yani il merkezi de bakılabilir, diğer ilçeleri de bakılabilir. Saat 10'a kadar hizmet veren tek gençlik merkezi. Bunu mülki idari amirimizin, ilçe kaymakamımızın kararıyla yapıyoruz. Yine hep söylüyorum. Kesinlikle karanlığa gömülüyor diye bir şey yok. Saat 10'da 10'a kadar size hizmet veriyoruz ve bundan doğabilecek bir sürü usul ve esaslar vardır. Kendileri de bakabilir, personele doğan fazla mesai, işte kamu tasarruf tedbirlerini aşıyoruz, ışık açıyoruz. İşte ister istemez su kullanılıyor. Biz burada çayı hazır bulundurmak zorundayız. Gençlerimize daha iyi hizmet vermek için. Bakın o kadar güzel hizmetler veriyoruz ki şimdi kütüphaneye geliyor genç. Bir derse ara verecek ama dışarı çıktığında yürüyüş parkuru var.
1: Doğru.
0: Dışarı çıktığında çay alabilecek bir gençlik merkezi var. Dışarı çıktığında bir kafeteryası var. Dışarı çıktığında bir halı sahası var. Spor da yapıyor. Müzik de dinliyor. Resim de yapabiliyor. Aynı zamanda kütüphane hizmetinden faydalanabiliyor. Bu bulunmaz bir aslında veli nimet gençlerimiz için. Onlar da bunun farkında ve çok fazlasıyla zaten buraya gelip hizmet alan gencimiz var. Hepsine de teşekkür ediyorum. Ve ben şöyle buraya gelip hizmet alıp sadece kütüphanedeki ders çalışma, aynı zamanda şey de değinelim, ücretsiz wifi kullanıyor GSB. Gençlik merkezinde gönüllü üye olup interneti de ücretsiz kullandığı için videolarını indirip buradan ders çalışıyor. 6 tane tıp fakültesi neredeyse çıktı burada. TUS'a hazırlanan doktor arkadaşlarımız oluyor.
1: Onlar da geliyor.
0: KPSS'ye hazırlanan birçok eğitimci arkadaşımız oluyor. Hepsi geliyor. Herkes bu veli nimetten, ücretsiz internetin faydasından faydalanıyorlar yani.
1: Evet, hatta geçen bir ay önce galiba müdürüm, hava biraz soğuk, sıcak olduğu için biz yürürken bir araba durdu gençlik merkezinin bahçesinde. Ben çarşı merkezine gidiyorum, isterseniz siz de gelin dedi. Bindik, sağ olsun teşekkür ediyoruz bu arada kendisine dinliyorsa. Kendisi savcılığa, hakimliğe hazırlanan bir hanımefendiydi. Mesela o da gençlik merkezinde çalışıyor. Her kesim aslında burada çalışıyor. Gerçekten güzel bir şey yani.
0: Toplumdan her kesim katılım sağlıyor. Biz de hani gerçekten her kesime hitap etmekten onur duyuyoruz. Yoğun mu oluyoruz? Yoğun oluyoruz. Yurt hizmetleri zaten başlı başına bir yoğunluk. Spor deseniz yine öyle. Gençlik yine öyle.
1: Ben kaç kere gördüm, yemeklere bile bakıyorsunuz müdürüm yani.
0: Akşamüstü bir daha bakmayı planlıyordum hatırlatmışken. Şöyle bir anne olunca insan şeyi unutamıyor Mazlum Bey. Ne yedi? Aç kaldı mı? Acaba yemek hizmeti kaliteli sunuldu mu? O hani akşam yastığa başını koyunca vicdan azabı derler ya, onu yaşamak hiç istemiyorum. Dolayısıyla işte yemekleri sürekli yerinde incelemek aslında boynumun borcu ama bazen vaktim olmuyor. Affola, affı sürçü ola, yine gençlerimize söylüyorum. Mümkün mertebe kendilerine sürekli ulaşıp yurttaki gençlerin nasıl hizmet aldığını zaten yani dikkat ediyorum ama bazen de yoğunluktan gidemiyoruz açıkçası. Dün gün boyu aradaydım, hiç uğrayamadım. Ara ara yine arıyorum, soruyorum, gitmeye gerekiyorsa gidiyorum ama vakit olmayınca da olmuyor gerçekten.
1: Evet, gerçekten öyle. Bu arada dinleyicilerden gelen sorularda biraz bakalım, sonra kızıyorlar müdürüm. Gerçi çok onların sorularını yanıtladık da, o da var.
0: Ya öyle ama hani ben hep buradayım. Hep aynen söylüyorum. Öyle. Bakın arkadaşlar, kesinlikle bu şey farklı bir algıya dönüşmesin. İlçe müdürlüğümüzün kapısını her zaman her kesim çalabilir. Ben gerçekten asla

0: görüşmeleri reddeden ya da talep dışarı aktaran bir insan değilim. Herkeste, her kesimden görüşürüm. İstek ve arzularını dinlerim, taleplerini gündeme alırım. Ve her yere iletilmesi gereken her yere de iletirim yani.
1: Doğru gerçekten. İyi yayınlar Mazlum Bey demiş bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. İstek hocamızdan bahsettiniz diyor. Evet, ilk bölümde bahsetmiştik. Yayında bahsettiğiniz istek hocamız diyor. Step aerobik ve zumba etkinliklerinin ne zaman yapacak? Sanırım şu an olmuyor. Bir an önce başlamasını istiyoruz. Hocamıza nasıl ulaşabiliriz diyor.
0: Kendileri Ekim ayında tekrar ilçe müdürlüğümüze gelip başvurularını, kayıtlarını sağlasınlar. Ekim ayında hocalarımız tekrar ders başı yapacak demiştim. Hala da yayını kaçırmış.
1: Büyük ihtimalle yayının yarısını kaçırmış olabilir.
0: Evet, evet.
1: Ekim ayında inşallah
0: eski kaldığımız başlayacak. Yerden devam edeceğiz tekrar.
1: Aynen öyle. Başka şöyle bakalım. Şöyle hemen hızlı bir şekilde sizlere gelen mesajlara. Ha şey diyor, öğrencilerimize yönelik güvenlik konusunda neler sunuyorsunuz? Malum okullarda yaşananları biliyoruz. Allah korusun.
0: Allah korusun.
1: Evlatlarımızın başına yani gelmesin.
0: Keşke
1: demiş.
0: Hiç güvenlik konusunu konuşmasak da herkes kendi bireysel sorumluluğunu, karakterini farkında tabii olup ki, taşısa. Keşke herkes bu sosyal medyada yayınlanan oyunlardan uzak dursa da hiç biz korumaya geçmesek de acaba keşke hiç o tedbirleri almadan kendi bilincimizi, kendi toplumsal ahlakımızı düzeltsek diye düşünüyorum ama sporun işte dediğiniz gibi çok geniş kapsamlı alanları olduğu için hani biz de yakın zamanda ilçe müdürlüğümüzün ilk girişine dedektörlü üst arama, turnikeli giriş ve güvenlik kurucuları koymayı planlıyoruz ve bu kısa zamanda hayata geçecek zaten. Yine söylüyorum, gönül isterdi ki hiç bu işlemleri yapmayayım. Herkes elini kolunu sallaya sallaya gelip spor hizmetini, yürüyüşünü, farkındalığını yapabilse ama maalesef günümüz koşullarında üzücü durum. Keşke bunu hak etmiyor. Keşke bunu hak etmiyor. Keşke hiç koruyucu önlemler almasak, böyle cam fonusta saklamasak, keşke olmasaydı.
1: Evet. Bu arada kickbox ile ilgili bir gelişme var mı? Başlayacak mı diye sorun. Onunla konuşmuştuk.
0: Ya evet, bütün aslında sorularını konuştuk ama.
1: Yine bir söyleyelim. Ekim'de başlıyor galiba
0: yani
1: yine.
0: Yani evet, antrenörlerimizin kısa bir ara verdik işte. Ekim ayının ilk haftası bütün branşlarımız, müzik, gitar, resim,
1: her şey var
0: sporun
1: yani.
0: Tüm branşları, tenis, futbol, kickbox.
1: Basketbol var mıydı?
0: Basketbolumuz da bu sene olacak
1: voleybol
0: inşallah.
1: Voleybol zaten
0: var. Voleybol vardı. Evet, basketbol da vardı aslında.
1: Tenis de var.
0: Tenis vardı, masa tenisi vardı, kort tenisi vardı. Biz
1: var.
0: Bütün branşlarda
1: her şey
0: çok
1: var yani.
0: İyi hizmet veriyorduk. Tekrar vermeye devam edeceğiz. Sadece kısa bir ara verdik.
1: Aynen öyle. Ekim'de zaten
0: evet,
1: gelişmeler olacak.
0: Evet, ilk haftasında biz tekrar iş başlayışları başlayacak. Biz tekrar tüm sporun alanlarında hizmet vereceğiz ki biz şu anda hizmet veriyoruz. Voleybolumuz var, curling'imiz var, atletizm var. Biz bütün bu alanlarda hizmet veriyoruz şu anda. Kesin malı bizim havuzumuz. Kesin uygun şıklarına.
1: Uygun değil mi?
0: Uygun şıklarına.
1: Uygun değil mi?
0: Uygun şıklarına.
1: Uygun değil mi?
0: Uygun şıklarına. 25 derecede hizmet 25 derecede hizmet 25 derecede hizmet veriyoruz. Kışında 31-32 derecede suyun sıcaklığıyla hizmet veriyoruz. Hiçbir şekilde çocuğun buradan çıktı, üşüttü, enfeksiyon kaptı diye bir olasılık yok. Şöyle, biz zaten suyun da her hafta numune analizini Sağlık Bakanlığı'na gönderiyoruz. Kesinlikle uygun koşullar ve zaman sağlandığında biz hizmet veriyoruz. Asla ve asla hiçbir veli ben su kirli diye endişe duymasın. Ben de bir anneyim, benim çocuğum da orada yüzüyor. Dolayısıyla hepinizi yürekten böyle dinleyerek, içtenlikle, samimiyetle söylüyorum ki o havuz evinizdeki sudan 1000 kat daha temiz, daha da güvenli getirebilirsiniz. Hiçbir şekilde enfeksiyon kapma olasılığı yok. Böyle bir risk olduğu gibi ben zaten hizmete hemen kesintisi verip ara veriyorum.
1: Bir soru daha var, hatta iki sorumuz var. Merhabalar diyor, yetişkinler bazen geldiğinde spor malzemeleri talep ettiğinde verilmeyebiliyor. Lütfen bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz.
0: Yani haklı, şimdi
1: ediyoruz.
0: Bazı branşlarda bazı spor aletleri de kişisel oluyor. Özellikle kort

0: malzemeleri talep ettiğinde verilmeyebiliyor. Lütfen bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz.
1: Yani haklı, şimdi
0: ediyoruz.
1: Bazı branşlarda bazı spor aletleri de kişisel oluyor. Özellikle kort tenis durumsuzluğumuz oluyor. Şimdi topu veriyoruz, topu alıp gidiyor.
0: Ha, o da var yani.
1: Yani ben ayıp ama gerçekten. Fabrika bile olsam üretmeye devam etsem yettiremeyeceğim açıkçası. Doğru.
0: Yo, ayıp ama gerçekten
1: yani. Yani aynen, biz de hani şey yapıyoruz, kimliklerini bırakıyor, topu alıyor zaten, işlemini bitirdikten sonra tekrar kimliğini alıp topunu geri bırakıyor. Hı hı. Veriyoruz hepsini, yani kesinlikle öyle bir sıkıntı doğmuyor, bilmiyorum. Olmaz. Denk evet. geldiğinde hafta sonu denk gelmiş belki olabilir, belki evet. top olmayabilir, tekrar sürçü af oluna. O zaman da hafta içinde şey. Mutlaka o eksikliği gidermişizdir.
0: Evet. Bu arada bu kickbokstan bahsettik. Mehmet Aktaş da dinliyor, söylerseniz müdüre hanıma söylerseniz o bilir. Şöyle organizasyon mu varmış? Öyle organizasyon mu varmış? Şöyle bir şey diyor.
1: Hocamız ulusal ve uluslararası bir organizasyon planlaması çerçevesi içerisinde şu anda. Ulusal ve uluslararası niye diyorum? Çünkü Azerbaycan'dan, İran'dan ve diğer Türkiye Cumhuriyetlerden sporcu getirip ilçemizde uluslararası bir kickbox müsabakası planlaması yapmak istiyor. Bunu taslak haline getirip benimle paylaşım yaptı zaten. Biz de bunu ilçe kaymakamımıza henüz sunmadık. Sunma aşamasındayız. Gerçekten organizasyon ama güzel. Evet, evet. Çünkü uluslararası bir proje olduğu için yoğun, geniş çapta ses getirmesini düşünüyoruz. İlçemizin böyle spor aktivitelerine, faaliyetlerine ihtiyacı var. Ki biz zaten biliyorsunuz daha önce Türkiye Ulusal Dağ Koşusu Şampiyonası'nı birkaç kez ilçemizde gerçekleştirdik. Katılım da çok yoğundu. 81 il neredeyse 50-60 il katılıyordu ve birincilikleri burada sağlanıyordu. O gerçekten büyük bir ev sahipliğiydi. Aynı zamanda yakın zamanda hatırlarsanız Andrew yapmıştık.
0: Tabii o da vardı.
1: Evet, evet, yine ev sahipliğini yapmıştık.
0: Bir de tenis
1: start
0: varmış.
1: Finalini biz burada verdik. Evet, Ağrı Dağ Kap. Evet, dediğim gibi bizim kort tenislerimiz müsait olmadığı için biz burada finalini gerçekleştirmek istedik ama şimdi artık onlar da müsait olacağı için Ağrı Dağ Kap seneye inşallah burada finalini gerçekleştireceğiz Doğu Bayazıt'ta. Evet. Arda Akap'ta ev sahipliği yapacağız biz de.
0: Evet, inşallah. Bu arada müdürüm, çok az bir süremiz kalmışken sizden böyle o az önce verdiğiniz tüm müjdeleri kısa bir özet alacağım. Bir
1: öyle
0: ikincisi
1: mi?
0: De aynen biraz uzun ama en önemli olanları bir başlayalım konuşmaya.
1: Şimdi
0: çünkü
1: şöyle,
0: şey var.
1: En güzeli bence insanların hani şu anda en çok merak ettiği şu tozlu topraklı yollardan
0: o geçiyor,
1: kurtulmak.
0: Bitiyor,
1: o
0: artık.
1: Bitiyor. Halı sahaya geldiğimizde biraz yırtık, hoş görünümlü olmayan bir görüntü var. Ben kendilerinden de sürçü afoluna diyorum. En kısa zamanda halı sahamız yani bu
0: düzelecek.
1: Kış bakın kısa bir zaman zaten. Kışın her şey düzelecek. Ekim ayında bütün bakım onarımları planladık. Kasım ayında da sağlıklı bir şekilde hizmet vermeyi düşünüyoruz.
0: Hangi saha müdürüm? Futbol sahası mı yoksa?
1: Evet, halı saha, kapalı halı saha.
0: Futbol halı sahası düzenlenecek, onarılacak.
1: Evet, bu yani kesinlikle hani 2027'ye sarkmayacak. Hepsi 2026 yılında bitip hizmet vermeye başlayacak.
0: Zaten
1: en
0: yollar düzelecek dedik.
1: Bilmiyorum, yollar kesinlikle bu aynen. haftaya gün bile veriyorum. Haftaya yollar bitmiş
0: İnşallah.
1: Aşamasında olacak. Kafeterya zaten hepsine, bütün Doğu Beyazıt'ta dinleyicilerimize buradan sesleniyorum. İhaleye katılmak isteyen herkes
0: varsa
1: katılabilir. Ağrı Gençlik Spor İl Müdürlüğü E-Kapı üzerinden başvurularını yapıyorlar. Başvuru sonunda işte açık ihale olacağı için uygun teklif sunan zaten alacak. Biz hemen hızlı bir şekilde alan firmayla görüşeceğiz. Burada işte kafeterya hizmeti de verilecek. Bu da güzel bir hizmet bence.
0: Kafeterya da güzel. Bir de kort tenisi açık.
1: Havuz zaten sürekli söylediler. Ben de Ekim ayının başında bana verilen teknik bilgiye göre biteceğini ve hizmete hemen başlayacağımı
0: havuz
1: söylüyorum.
0: Havuz bakım oranı mı bitiyor?
1: Tabii teknik ekibin bana verdiği bilgi bu. Hani uzar mı, çok uzayacağını
0: İnşallah.
1: Düşünmüyorum. İnşallah kısa sürecek. Kort tenisi
0: evet,
1: özellikle iki kortumuz vardı. Üstü açık. Kışın biz burada hizmeti bekletiyorduk mecburen. Şimdi kışın o hizmeti de vereceğiz. O çok güzel bir başarı. Sporcu fabrikası. Yani inanılmaz gerçekten bir ilçe için ulaşılmayacak değerde bir gelişim. Bu çok güzel bir başarı.
0: 2027'de açılacak değil mi?
1: 2027'de hizmet vermeye başlayacak inşallah.
0: Bunlar yeterli.
1: Bunlar,
0: var mı
1: yani bilmiyorum ki şimdi daha ne istiyorlar aslında bilmiyorum birçok şey yaptık.
0: Bence yeterli
1: müdürüm,
0: daha
1: yani,
0: ne olsun yani gerçekten.
1: Gönül isterdi ki burada en çok benden talep ettikleri özellikle spor kulüplerinin yeni bir ilçe stadyumu. Çünkü mevcut tribünün yetersiz yani gerçekten de Süper Lig'de veya 3. Lig'de oynanacak bir

0: tribün kapasitemiz yok. Yani yasa kurallara aykırı zaten. Hı-hı. Biz de çok talep ettik. Şu anda yakın zamandaki en büyük projemden bir tanesi ilçe stadyumu.
1: Evet.
0: Ve Ağrı Dağı'nda büyük bir kamp eğitim merkezi aslında olması gerek.
1: Çok
0: olmazsa
1: olur.
0: Olmazlardan bence bir de. Tanesi. Evet, Ağrı Dağı'nda kamp eğitim merkezinin kesinlikle yapılması teleferikli ulaşım sistemiyle. Hı-hı. İşte planlamamızda gençlik merkezinin ev sahipliğinde eğitimlerin verilerek tırmanışların gerçekleştirilip tekrar eğitim sisteminin kapatılarak bitirilmesi.
1: Evet.
0: Bu Doğu Beyaz için kaçınılmaz hizmetler açıkçası.
1: De.
0: Tabii her şey zamanla.
1: Tabii,
0: biz
1: tabii,
0: mesela
1: kesinlikle.
0: Hayal eder miydik sporcu fabrikası? Şimdi
1: yani
0: yapılacak Sayın
1: ama.
0: Valimiz sayesinde Önder Buzkurt'u sayesinde kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi burada bir sporcu fabrikası
1: kesinlikle.
0: Yapılacak.
1: Çok
0: hayal eder
1: şey.
0: Miydik? Evet.
1: Yok,
0: çok önemli.
1: Yani
0: ilçemizde düşünün ki birçok ilçede olmayan yarı olimpik yüzme havuzu var.
1: Evet.
0: Ciddi anlamda güzel hizmetler. Bunları da göz önünde bulunduralım.
1: Gerçekten öyle.
0: Sevgili dinleyiciler.
1: Bu arada kurslardan bahsedilmiş ama zaten zamanımız yok. Hatta şöyle bağlam edelim
0: ben
1: bence.
0: Ben bütün kursların hepsine değindim zaten.
1: Evet.
0: Spor branşından neredeyse yok.
1: Nasıl başvuracağız falan demişler ama onu şöyle yapalım
0: öyle
1: dilerseniz
0: mi?
1: Müdürüm. Zaten Ekim'de açılıyor ya. Ekim ortası veya Ekim'in böyle sonlarına yakın falan. Sizinle ve birkaç ESL'li ile bir canlı yayın yapalım. Hem Instagram'da da canlı yayın yaparız. Bizim de internet sorunumuz var. Onu çözersek. Aynen.
0: Evet, onu... sizin sorunumuz vardı. Biz de onu çözmeye çalıştık ama
1: aynen.
0: Ne kadar katkı sağladık
1: bakalım
0: bilmiyorum.
1: Bakalım müdürüm. Türk Telekom. Her şey başı Türk Telekom yani.
0: Türk Telekom. O zaman buradan seslenemez bir
1: aynen
0: şekilde. Radyomuza lütfen fiber hizmeti sunalım diyelim.
1: Aynen. O internet sorunumuz çözülürse müdürüm eğer sizi de hani çok yoruyoruz. Neredeyse ayda bir iki kere falan çağırmış oluyoruz ama
0: hiç
1: müsaade ederseniz o gün
0: şeref
1: yaparız.
0: Şeref duyuyorum. Gerçekten hani burada dinleyicilerimle birlikte olup hepsini böyle tek tek cevaplamak, hepsine işte sorularına yanıt bulmak hoşuma gidiyor.
1: Kesinlikle. Radyonun görüntülü halini yapacağız o gün. Ekim'in ortasında inşallah diyelim.
0: İnşallah öyle
1: olmasa da kendi internetimi bağlayacağım. Söz veriyorum dinleyicilerimize. Çünkü soranlar var. O yüzden
0: evet,
1: vaktimiz kalmadı yani.
0: Evet, görüntülü istiyorlar. Birçoğu işte...
1: Artık görüntü oldu her şey müdürüm yani. İnsanlar izliyor.
0: Ama emin olun biz burada da zaten gerçekten oturmuş konuşuyoruz.
1: Aynen
0: gayet
1: öyle,
0: samimi
1: yani.
0: Bir ortam doğru. İçerisinde her şey elimizde bir not defteri olmadan.
1: Aynen
0: spontane
1: öyle.
0: Gayet rahat bir şekilde.
1: Evet, belki bazıları mesela görüntülü olunca çekinir ya benim önümdeki notlar falan görünecek değil mi? Müdürümüzün önünde sadece bir su var başka hiçbir şey yok yani.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Müdürüm çok sağ olun. Gerçekten sizi yorduk
0: ediyorum.
1: Bayağı.
0: Güzel bir yayında yok hiç sıkıntı değil. Evet. Hani ciddi anlamda bu soruların cevaplanması gerekiyordu zaten.
1: Evet.
0: Size de bazen yazılıyor.
1: Yazıyor,
0: bana da
1: çok
0: yazılıyor. En azından biz de buradan bir cevap olduk, ses olduk herkese. Hı-hı. Çok iyi oldu herhalde. Açıkçası söyleyeyim sevindim yani.
1: Evet gerçekten öyle. Hatta sizinle geçen aylarda yaptığınız videonun altına bile hatta insanlar yazıyor. Dün bile yazan vardı.
0: Öyle mi? Ben dikkat etmedim ama
1: evet.
0: Kusura bakmayın. Yok, cevap yazarım
1: yoksa.
0: Kaç
1: dört
0: evet.
1: Birimle ilgili. Gençlik var, spor var, yurt var, havuz var.
0: Üç tane de canavarım var.
1: Bir de aynı ev var. O da ayrı bir şey. Yani zor.
0: Yani öyle.
1: Gerçekten zor yani.
0: Çocuk yetiştirmek çok zordur Mazlum Bey. Toplumun son dönemdeki koşullarına baktığımızda
1: doğru.
0: Biz

0: Yazarım yoksa.
1: Kaç dört
0: evet.
1: Birimle gençlik var, spor var, yurt var, havuz var.
0: Üç tane de canavarım var.
1: Bir de aynı ev var, o da ayrı bir şey. Yani zor.
0: Yani öyle. Gerçekten zor yani. Çocuk yetiştirmek çok zor durmaz. Toplumun son dönemdeki koşullarına baktığımızda biz...

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erken gel.
4: Erken teşhis hayat kurtarır.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak.

0: artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
1: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
3: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

bir sevdaya tutulmuştu gönlüm. Ateşti sanki, ekmekti, su gibiydi. Sarıyordum yorgun düşleri, selamlamıştım en güneşli günleri. Elimde sazım, dudaklarım nöbet tutuyordu yarınları. Bir sevdaya tutulmuştu gönlüm. Ateşti sanki, Dicle gibi asi ve mertti. Dinmiyordu aykırı umutlarım. Lakin aşk susacaktı, bekleyecekti vuslatı. Çünkü yüreğimin yarısına emanet ettiğim yere değişmiştim özgür yarınları. Ölüm ağır ağır geliyordu. Ben ise koşuyordum ona.

Cennetim dediğimde sen geldin. Çünkü hayat cehennem, ölüm cennetti benim için. Meyler ise yalancı şahit. Ama sen geldin ya, her şey değişti. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Hoş geldin hayatıma, hoş geldin.

aşıksın, ben ozanım, sen sevdamsın, alın yazımsın, yazılmışsın.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım. Başı gözüm üstüm. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım. Başı gözüm üstüm. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım. Başı gözüm üstüne. Başı gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim. Başı gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sen misin galibi? Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın. Sen iste, şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter. Çıkarım başı gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettin mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

bir mum ışığı kadar titrektim bu kulağımız, biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal kulağımız. Hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim. Hoşça kal.

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

kalan hayatım ne garip oh. Hayat çok garip. Hayat çok garip.

Seni yerden yere vurmanın adı sevdaymış. Aş dediğin bir kitapsız yüzünden kafanı duvarlara parçalarcasına vurmaymış. Yine aynı fasıl. Bir oda dolusu hüzün, bir o kadar da acı. Mutluluk dediğin ne ki? Belli belirsiz bir sancı.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vurma. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı önümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor. Ve kara gümrüğü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyorum. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacağız. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gele kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür. Anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum. Kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı batları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum. Ne olur ne olmaz abi sen sür diyor. Sürüyorum. Açıl ey kara gümrük ben geliyorum.

gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum, Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey? Yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa yatarım.

Yüreğim senden öte sevmedi başka. Gittin ya pişmanlık dilimde keşke. Nicesini gördüm de sen diye aşka gözümü kör ettim. Sen yoksun diye. Ne gündüzü ne geceyi bilmedim. Karanlık dost değil, teselli bulmadım. Sen gittin gideli uykuya dalmadım. Sabahı zor ettim.

düşlerim. Bir hayalin çıkmazında viraneyim. İlanı vurdum, ağır suçlarım. Bir haber bir aşka düştüm, harabeyim. Kader mi yokluğun, alnımda yazı?

kıvılcım dedim, tez geçer sandım. Ateşe düştüm de gün gece yandım. Ömrümü kül ettim sen yoksun diye. Şimdi gözlerin uzak, sürgün düşlerim. Bir hayalin çıkmazında viraneyim. İlanı vurdum ağır suçlarım. Bir haber bir aşka düştüm.

0: görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: radyo Doğu Bayazıt.
1: Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun.

size dedikleri üç hece. Ben sana

bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilkbahar gibi kalbim her dakika hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var gibi.

0: Aşkım iki günlük iptilalar var. Hayatım tükenmez maceralar var. İçinde binlerce istekler var. Bir şair yahut bir hükümdar.
1: Sözün şiirlerin mükemmelidir. Senden başkasını

0: İki yaralı, iki polis, ellerim kelepçede. Beni bul, beni bul, beni bul.
1: Radyo Doğubayazıt.

0: numaranızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen.
0: 14 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
2: Şifre 14 15 11.
4: Puan kazandı.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Şifre 14 15.
0: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Kaçalım. Eşkıya aşklar yaşarım durmadan. Kaşla göz dağla uçurum arası. Konar göçerim. Sürgünlüğümü yurtlanmaz yerleşik sevdalar. Sığsın isterler defnelerim küçücük saksılarına. Yetmez, dağ başlarımın teslimiyeti istenir. Ya katliğim, ya ihanetim. Bilmezler bir başka yol olduğunu. Yani ben eşkıya, her yanı pusu. Gözlerindeki dumanlı dağlara sevdam. Zülfünde gölgeye sığınmam bundandır. O zaman keyif çatarım silah diye sevdanın doruğuna. Buzullar erir. Nehirler yatak değiştirir. Sevdalarını ışıklarında yıkarlar. Sonra da yürekleri seslerinde gürül gürül akarlar. Çıplak suretleri dağ başları resmeder o dem. İklim değişir, yüzün olur. Yüreğimden gayrısına sır vermediğim doğrudur. Kaçaklık bu. Hadi gel Şahrudun. Dağlara gövde verenim. Göğsüm tahtasının altı o. Yoksa vuracak beni hasretin bir tenhada. Yakışır mı bir kaşağa? Ecel eliyle ölmek.

0: kadar götürür müsün beni?
1: Aşk dedikleri bu. Sen ta İstanbul'dan gel.
0: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

içimdeki sevdan olacak. İhanetin benimle toprak olacak. Ya sen sevdim derken kendinden bile utanacaksın. Kalleşçe sırtımdan vurdun. Seni unutsam da ben unutmam aşkım.